0: zaten. Söylesene ne oldu?
1: Mekke'ye gidiyoruz.
0: Ne? Ne dedin sen?
1: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
0: Nasıl yani?
1: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
0: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
1: Resulullah'ın rüyaları bizim rüyalarımız gibi değil. Allah'ın kendisine bir işaret verdiğini düşünüyor. Umre yapmaya niyet etti.
0: Hepimiz mi gideceğiz?
1: Evet, yanımıza kurbanlıklarımızı da almamızı söyledi.
0: Gerçekten büyük bir müjdeymiş. Sağ ol. Mekke'nin taşını toprağını bile özledim.
1: Hem de nasıl, havasına suyuna hasret kaldık. Kendi memleketimizden bu kadar uzak düşeceğimizi söyleseler inanmazdım.
0: Bazen rüyalarıma giriyor. Evimin olduğu sokakta ya da Kabe'nin yanında buluyorum kendimi. Mutluluktan ayaklarım yerden kesiliyor. Düşünsene, Ebu Kubeys'e çıkmışız. Yüzümüze doğru esen rüzgarla Mekke'nin kokusunu çekiyoruz içimize. Önümüzde Kabe, az ileride Safa ile Merve. Sonra Zemzem kuyusu. Kana kana Zemzem içmeyi nasıl özledim bir bilsen.
1: Bilmez miyim? Bizi oraya hasret bırakanlar nasıl hesap verecek acaba?
0: Allah büyüktür. Yalnız Ebu Süfyan'ın bizim şehre girmemize izin vereceğini hiç sanmıyorum.
1: Orası Allah'ın evi. Oraya gelen misafirlere mani olunur mu? Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmadılar. Şimdi bize de yapmazlar herhalde.
0: İnşallah senin dediğin gibi olur. Hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Peygamberimiz gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra İbni Ümmü Mektum'u namazları kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de Medine'yi idare etmek üzere yerine vekil bıraktı. Ensardan ve muhacirlerden oluşan yaklaşık 1400 kadar ashabıyla Zilkade ayının başında pazartesi günü Mekke'ye doğru yola çıktı.
3: Zülhuleyfe'ye yaklaştık. Orada konaklayacağız.
2: Mekke'ye umre yapma niyetiyle gidildiğinden Resulullah ashabına yanlarına sadece birer kılıç almalarını emretmişti. Sahabenin ileri gelenleri ise Kureyş'in şerrinden emin olamadıkları için tedirgindi. Hazreti Ömer söz alarak bu endişesini dile getirdi.
4: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil, ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
2: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi. Biraz zaman geçmişti ki bu sefer Sa'd bin Ubade peygamberimizin yanına gelip şöyle dedi.
5: Ya Resulallah, Kureyş'in ne yapacağından emin olamayız. Keşke yanımızda silahlarımız olsaydı da şüpheli bir hareketlerini görürsek üzerlerine yürüseydik.
2: Peygamberimiz onu da yanımda silah götürmeyeceğim, ben Allah'ın evini ziyarete niyet ettim diye yanıtladı. Bu arada umre ziyaretine katılmayan münafıklar da kendi aralarında benzer konuşmalar yapıyorlardı.
6: Muhammed ve ordusu yalın ayak Beytullah'a gidiyor. Şaşılacak şey doğrusu. Boğazlanacak develer gibiler. Cellatları Mekke'de onları bekliyor.
7: Evet, Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar. Ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
7: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
2: Müslümanlar yanlarına kurbanlık olarak 70 kadar deve almışlardı. Zülhuleyfe mevkiine gelindiğinde peygamberimiz kurbanlık develere gerdanlıklar taktı. Örgüçlerinin sağ taraflarına ise kurbanlık işareti yaptı. Sonra ihrama girdiler. Gönüller Kabe-i Muazzama'ya kavuşmanın hasretiyle tutuşmuştu.

0: Allah Resulü burada umre maksadıyla yola çıktıklarını Mekkelilere haber vermesi, onlardan da haber getirmesi için Huzaa kabilesinden Büsr bin Süfyan'ı Mekke'ye gönderdi. Büsr bin Süfyan, Mekke'ye gidip Müslümanların sadece Beytullah'ı ziyaret etmek üzere geldiğini bildirdiğinde, Kureyş'in ileri gelenleri çılgına döndü.
1: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
2: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
3: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
1: Mekke'ye ancak bizimle çarpışmayı göze alarak girer. Şu gözlerimiz kımıldadıkça onun bu şehre girişine izin vermeyeceğiz.
2: Elbette izin vermeyeceğiz.
1: Hayır. Halit, İkrime'yi de yanına al. Muhammed'in yolunun üstüne gözcüler yerleştirin. Şehrin girişinde ise en az 200 atlı bulunsun. Geldiği zaman cesareti kırılmalı.
3: Emredersin.
0: Büsr bin Süfyan, elçi olarak gittiği Mekke'de yaşananları anlatmak üzere peygamberimizin yanına geldi.
4: Ya Resulallah, kavmin senin Mekke'ye yaklaştığını işitmiş. Üzerlerine yürüyeceğini düşünerek Ehabiş kabilesiyle ittifak yapmışlar. Halid bin Velid kumandasındaki 200 atlıyı da ileri sürdüler. Onlar şimdi Gamim mevkiindeler. Dağ başlarına gözetleyiciler dikmişler. Her biri senin hareketini gözetliyor. Kureyş seni ne pahasına olursa olsun Mekke'ye sokmamaya and içti.
0: Peygamberimiz Kureyş helak oldu dedikten sonra ashabıyla istişare etmek üzere onları topladı. Durumu anlattı ve fikirlerini sordu.
5: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
6: Doğru diyorsun.
7: Elbette yürürüz. Elbette yürürüz.
8: Allah ve Resulü daha iyi bilir ki biz buraya umre yapmak niyetiyle geldik. Kimseyle savaşmak için gelmedik.
9: Fakat kim Beytullah'la aramıza girip bizi onu tavaftan alıkoyarsa onunla savaşırız.
0: Peygamberimiz bu sözler üzerine haydi o zaman Allah'ın adıyla yürüyün dedi ve yoluna devam etti. Gamim mevkiinde bekleyen Halid bin Velid'in birliğine sezdirmemek için iki dağ arasındaki taşlık bir yoldan gidildi. Müslümanlar Hudeybiye yakınlarında Seniyyetül Mirar denilen yere geldiklerinde Allah Resulü'nün devesi Kasva çöktü, bir daha da hareket etmedi.
9: Neler oluyor? Kafile neden durdu?
8: Peygamberimizin devesi hareket etmiyor.
10: Allah Allah! Ne oldu? Hastalandı mı?
8: Hayır, bir şey yok. Yerinden kıpırdatamıyoruz.
9: Uysal bir devedir halbuki. Neden çöktü kaldı acaba?
8: İnat etti, kalkmıyor.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Hayır, Kasva çökmedi. Onun böyle bir huyu yoktur. Ancak vaktiyle Ebrehe'nin filini durduran Allah, şimdi de Kasva'yı şehre girmekten alıkoydu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki, Kureyşliler benden Allah'ın mübarek kıldığı şeyleri yüceltecek ne kadar müşkil istekte bulunurlarsa onu onlara vereceğim.
11: Ya Resulallah, Huzaa kabilesinin reisi Budeyl bin Verka yanında bir grup adamla çıka geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar.
5: Huzaalılar öteden beri Allah Resulü'nün sırdaşıdır. Mekke'de olup biten her şeyi gizlice gelip Allah Resulü'ne bildirirler. Gelişleri ne iyi oldu.
12: Merhaba, hoş geldiniz. Gelişinizden biz memnun kaldık ama Kureyş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı Kureyş kabileleri Hudeybiye yakınlarına kadar geldiler ve sizinle savaşmaya niyetliler.
0: Resulullah da Budeyl'e buralara savaşmak için gelmediklerini, amaçlarının umre yapmak olduğunu, isterlerse onlarla aralarında barış için bir müddet tayin edeceğini söyledi. Çarpışmak isterlerse de ölünceye kadar onlarla savaşmaya hazır olduklarını kararlı bir şekilde ifade etti.
12: söylediklerinizi aynen Kureyş'e ileteceğim.
0: Budeyl vakit kaybetmeden Mekke yolunu tuttu.

0: Efendimizle görüşerek Mekke'ye geri döndü. Gördüklerinden etkilenmişti.
1: Urve, anlat bakalım neler oldu?
2: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
1: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
2: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına. Kabe'yi ziyaret edip dönmek istiyorlar.
1: Bize yaptıkları onca şeyden sonra buna nasıl cesaret ederler? Şehrimizi birbirine kattı. Baba oğul birbirine düşman oldu. Bir sürü adamımız öldü. Şimdi Kabe'yi mi özlemiş?
2: Ebu Süfyan, ben vaktiyle birçok kralın huzuruna elçi olarak kabul edildim. Onlardan hiçbirine Muhammed kadar saygı gösterildiğine tanık olmamıştım. Adamları gözünün içine bakıyor. Öl dese gözlerini kırpmadan ölürler. Senin karşındaki adamların gücü bu sevgiye dayanıyor. Onları ne kadar süvari toplasan da yenemezsin. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu sundu. Bunu kabul edin.
1: Asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: İkram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
0: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, üç defa sol tarafına üflesin, üç defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca: Devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın, çünkü o artık lanetlenmiştir, buyurdu. İmran diyor ki: Ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
1: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
0: حفصة radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın, ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
3: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: نومان بن بشير رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه،
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimizi minber üzerinde en

0: son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
0: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır, dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
0: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir, demiştir.

0: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
3: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: طلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."

vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın, fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

Özenti, kendine yabancılaşma. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar. İslam dininin başka din ve inançların etkisiyle bozulmasını istemeyen Resulullah, ilk dönemlerde ehli kitaba daha yakın durmuş, hakkında dini bir emir bulunmayan konularda onlara muvafakat etmeyi tercih etmiştir. Bu doğrultuda başlangıçta onların kıblesi olan Beyt-i Makdis'e yönelmiş, Medine'ye geldiği ilk günlerde Yahudilerin Hazreti Musa ve İsrailoğullarının kurtulup Firavun ve ordusunun denizde boğuldukları Muharrem'in 10. gününü takdis etmek amacıyla Aşura orucu tuttuklarını öğrenince, henüz Ramazan orucunun farz kılınmadığı bu dönemde Müslümanlara da bu orucu tutmalarını emretmiştir. Müşriklere benzememek için sakalları uzatıp bıyıkları kısaltmayı tavsiye etmiş, saçlarını onlar gibi ikiye ayırmak yerine kitap ehli gibi salıvermeyi tercih etmiştir. Ancak daha sonra Hazreti Peygamber onları İslam'a davet ettiğinde onlar bunu reddetmiş ve Müslümanlara düşmanca davranmaktan geri durmamışlardır. Resulullah da müşrikler gibi ehli kitabın da İslam dinine zarar vermelerini istemediğinden, onların İslam'a aykırı hal ve tavırlarından ümmetini sakındırmıştır. Yüce Allah da Kur'an'da geçmiş ümmetlerin yanlışlarını anlatmış, aynı hataya düşmemeleri hususunda inananları uyarmış ve onların yolundan yürümemelerini öğütlemiştir. Hristiyanların Allah emretmediği halde ruhbanlığı ortaya attıklarını ve ona çocuk isnadında bulunduklarını hatırlatmış, Yahudilerin de Allah'ın koyduğu yasakları çiğneyerek peygamberlerini öldürdüklerine dikkatleri çekmiştir. Ehli kitabın batıl inançlarından örnekler sunarak dinlerini nasıl tahrif ettiklerini gözler önüne sermiş, dalalete düşen ve Allah'ın gazabını hak eden bu insanlar gibi olmamaları için inananları sık sık uyarmıştır. Allah Resulü de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın diyerek Yahudiler gibi peygamberlerine saygısızlık etmemelerini öğütlemiş, Allah'ın laneti Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine mescit edindiler sözüyle de kabirlerini ibadethaneye çevirmelerini yasaklamıştır. Zira İslam'da Allah'tan başkasına karşı onu putlaştıracak derecede aşırı sevgi ve saygı göstermek yoktur. Ehli kitabın Allah'ın rızasını kazanacakları düşüncesiyle orucu uzatmalarını doğru bulmayan Allah Resulü, Müslümanlardan iftar vakti girdiğinde oruçlarını açmada acele etmelerini istemiştir. Hristiyan inancının sembolü olan haç takmayı yasaklamış, Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah'la görüşmesi sırasında ayakkabılarını çıkarması anısına ayakkabı ve mesle ibadet etmeyen Yahudilerin aksine bunlarla namaz kılınabileceğini söylemiştir. Ayrıca Yahudilerce kutsal sayılan cumartesi günü oruç tutulmasını yasaklamıştır. Bu nedenle Hristiyanların kutsal saydıkları pazar günü, putperestlerin kutsal kabul ettikleri Nevruz ve Mihrican günlerinde oruç tutmak da Hazreti Peygamber'in bu doğrultudaki direktiflerinden hareketle mekruh görülmüştür. Yahudilerin yaptığı gibi saçların etrafının tıraş edilip üst kısmının bir bulut şeklinde bırakılmasını hoş görmeyen Resulullah, Yahudiler ve Hristiyanlar ağarmış saç ve sakallarını boyamazlar, onlara muhalefet ediniz demiş, bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudilerin selamlaşmaları parmak işaretiyledir. Hristiyanların selamlaşmaları ise elle işaret etmekten ibarettir buyurarak Müslümanlara özgün bir hayat biçimi önermiştir. Anlaşılacağı üzere konulan tüm yasaklamalar çoğunlukla tevhid inancına aykırı olan veya bu inancı zedeleyeceği düşünülen tutumlarla başka din mensuplarına özel olan, onların kültürlerinde özel bir anlamı bulunan giyim, kuşam, ibadet ve davranış şekilleridir. Nitekim Kabisa bin Hulb, Hazreti Peygamber'e Hristiyanların yedikleri İslam'a göre haram olmayan yemekleri yemenin hükmünü sorduğunda, herhangi bir yemek nedeniyle gönlünde huzursuzluk hissetme, yoksa bu konuda şüphelenen ve aşırı giden Hristiyanlara benzemiş olursun diyerek, onların yemeklerinden yemede bir mahsur olmadığını bildirmiştir.
Diğer dinlerde İslam'ın tasvip ettiği bir şeye rastlandığında yapılmasını yasaklamamış, aksine bu güzel alışkanlıkların sürdürülmesi için ashabını teşvik etmiştir. Mesela cahiliyede bir gün boyunca hiç konuşmama şeklinde tutulan sükût orucunu yasaklarken, Aşura orucunun tutulmasını emretmiş, Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutup tutmama konusunda müminleri serbest bırakmıştır. Aynı şekilde cahiliye toplumunda değer atfedilen ve aynı zamanda İslam'ın da müminler için öngördüğü cömertlik, ağırbaşlılık, yumuşak huyluluk, sabır, tevazu ve düşünerek ölçülü hareket etme gibi ahlaki erdemlerin devam ettirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Örneğin kendisine gelerek cahiliye devrinde yaptığı köle azat etmek, sadaka vermek veya akrabaya iyilik yapmak gibi bazı davranışların karşılığı olup olmadığını soran Hakim bin Hizam'a, "Sen eskiden yaptığın hayırlarla Müslüman oldun." cevabını vermiş, cahiliye devrinde ticaret ortaklığı yaptığı Sahip isimli sahabiye de şu tavsiyede bulunmuştur. "Ey Sahip! Cahiliye çağında yaptığın faziletli şeylere İslam devrinde de devam et. Misafiri ağırla, yetime ikram et ve komşuna iyi davran. Ayrıca İslam'la şereflendikten sonra dahi cahiliye döneminde zayıfları koruma amacıyla kurulan Hılful Fudul anlaşmasından övgüyle bahsetmiş, böyle bir antlaşmaya katılmış olmaktan her zaman memnuniyet duyacağını ifade etmiştir.

Müslümanların dinin özünde olmayan her şeyden uzaklaşarak saf bir şekilde tevhid inancını gönüllerine yerleştirmelerini, hayatlarını bu anlayışa göre düzenlemelerini isteyen İslam dininin reddettiği yabancılaşma, fıtrattan uzaklaşma ve esasında bireylerin kendi tabii özelliklerine yabancılaşmasıdır. Koyulan emir ve yasakların tamamı kişiyi yaratılışına aykırı hallerden koruyarak onun özüne uygun bir tarzda yaşamasını temine yöneliktir. Nitekim Hazreti Peygamber'in Allah'ın indirdiğine uyun çağrısı üzerine müşrikler, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." diyerek kendi inanç ve geleneklerini terk etmek istememiş ve yeni gelen dini kabule yanaşmamışlardır. Yüce Allah da bu sözlere karşılık olarak asıl yabancılaşmanın haktan uzaklaşmak olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra onu ana babası Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar hadisiyle ifade ettiği üzere, iyiye eğilimli, tertemiz bir fıtratla doğan her bebeğin düşünceleri, inancı ve yaşantısı ailesiyle ve çevresiyle şekillenir. İşte ilahi dinlerin gönderiliş gayesi de insanı doğru yola ileterek yaratılışına uygun bir şekilde yanlış yönlendirmeleri ilahi vahiy ile bertaraf ederek dosdoğru yaşamasını temin etmektir. Bu dinlerin son halkası olan İslam'ın koyduğu sınırlar çerçevesinde yaşayan kişi, kendi doğasına, kainata ve yaratanına yabancılaşmaktan kurtulacak, hem dünya hem de ahiret saadetine erişebilecektir. Bu yüzden bir Müslümandan gün boyunca kıldığı her rekatta aynı dua ile Rabbine yakarması istenir. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: وعن أبي الأسقع وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn, İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim," dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı. Bir yandan yerdeki parçaları toplarken, diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
0: An Ebi Rafi'in Esleme Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem en Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kal: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da, onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle işittiği rivayet edilmiştir: Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

0: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir, ne söylediğini bilmez buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: أبي بن كعب رضي الله عنه anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك
3: شريح بن هانئ'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: أنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin." buyurdular.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılığı şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. Belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonuç itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız 3 sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz, Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu buyurdular. Bir adam ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye,

İstersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin."
1: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah'ın ölçüsü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Allah sizin suretlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve işlerinize bakar." İmaj ve görüntünün en belirleyici etkenlerden biri olduğu ve bunun için büyük harcamaların yapıldığı günümüzde, Allah Resulü'nün bize hatırlattığı bu ölçüyü tekrar tekrar okuyup hafızamıza nakşetmeliyiz. Görüldüğü üzere Yüce Allah bu ölçüyle niceliği değil niteliği, kabuğu değil özü, maddi değil manayı, şekle indirgenmiş ameli değil samimi niyeti öncelemekte ve bunu önemsemektedir. Gizli ve aşikar her şeyi bilen, kalplerin gizlediklerine vakıf olan, Cenab-ı Hak katında kalıcı olan niyetlerimiz ve amellerimizdir. Ceza veya ödüle değer bulunacaklar da bunlardır. Ne izafi ve itibarı olan dış güzelliğimiz, ne elimizde emanet olan mal ve servetimiz, ne de ancak faniler için bir değeri olan makam ve mevkiimiz ilahi adalet terazisinde yer alacaktır. Orada tartıya girecek şey, Allah'ın bize lütfettiği bu nimetleri olumlu ya da olumsuz yönde kullanmamız, başka bir ifadeyle bunları değerlendirirken gösterdiğimiz niyet, tutum ve davranışlarımızdır. Onun için Cenab-ı Hak mal ve çocukların fayda vermeyeceği hesap gününde ancak selim bir kalbin işe yarayacağını bildirmiş, Allah Resulü de yapılan işlerin ancak niyetlere göre değer kazanacağını ifade etmiştir. Onun için insanlar sadece iman ettik demekle kurtulamayacaklardır. Hatta namaz kıldık, oruç tuttuk, defalarca hac ve umre yaptık demek de yeterli olmayacaktır. Acaba bu ibadetlerle ulaşmamız arzu edilen ahlaki niteliklere sahip olabildik mi? Halkın ve hakkın lehimize şahitlik yapabilecekleri bir düzeye ulaşabildik mi? Mahşer gününde başta ailemiz olmak üzere kimsenin yakamıza yapışmayacağı bir hayat yaşayabildik mi? Arkamızda kalanlara hiç tükenmeyen, harcandıkça çoğalan bir ahlak ve fazilet mirası bırakabildik mi? İşte bu sorulara vereceğimiz cevaplar Müslümanlığımızın kalitesini de belirlemiş olacaktır. Gönül rahatlığı içinde kapılarını Allah'a açabileceğimiz bir kalp ve onun huzuruna sunabileceğimiz ameller için çaba göstermek zorundayız. maddi refahımız ve bedeni zevklerimiz için gösterdiğimiz gayretin küçük bir kısmını bu alana taşımamız bile hesap gününde yüzümüzün ak olmasına yeterli olabilecektir. Başta kendimiz olmak üzere yakın ve uzak çevremiz üzerinde yapacağımız bir gözlem, bütün insanların sanki tek bir amaç için çalıştıkları izlenimini doğurmaktadır. "Niçin çalışıyorsunuz?" sorusunun karşılığı genellikle ekmek parası için veya çoluk çocuğun rızkını kazanmak içindir. Aslında birçokları için o ekmek parası çoktan kazanılmış. Çoluk çocuğun rızkı fazlasıyla elde edilmiştir. Ama torunlarının, gelecek nesillerinin rızkı da sanki onlar üzerine yükümlüdür. Kazanacak, sürekli kazanacak, maddi refahın ve bedeni zevklerin zirvesine ulaşacak, biriktirdikleriyle de kendinden sonrakilere rahat bir hayat yaşatacaktır. Acaba insan olarak hayatımızın yegane gayesi bu mudur? Helal yoldan kazanmak, meşru şekilde sarf etmek, tabiatıyla dinimizin de tasvip ve teşvik ettiği bir şeydir ama tek şey değildir. Esasen bu dünyada insanca yaşayabileceğimiz zeminin oluşmasına yardımcı olan asgari şarttır. Dikkat edilirse bu asgari şartta diğer canlılarla aynı düzlemdeyiz. Onlar da karınlarını doyurmak ve yavrularını büyütmekte bizden daha az gayretli değillerdir. O halde Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık ideali helal yoldan rızkını temin eden insanın ilave çabalarıyla hayat bulacaktır. Bu aşamada insanı yücelten maddi kazanımlar değil, manevi etkenlerdir. Bu etkenlerin vücut verdiği iyi niyet ve ahlaki erdemler kişinin bedenine de, mal ve servetine de yön vereceği için onu sadece yaşamak ve üretmek için karnını doyuran diğer canlılardan ayıracak, yemesini, içmesini ve diğer beşeri ihtiyaçlarını karşılamasını da ibadet haline dönüştürecektir. İşte insanı hayvandan farklı ve üstün kılan çaba budur. Bu farklılık onun akıl nimetine sahip olmasının doğal sonucudur. Ancak bu nimeti yaratıcının istediği yönde kullanma çabasını göstermeyen insan sadece farklı olmakla kalır, üstün olamaz. Hatta aklının yardımıyla düşüneceği kötülük gayasında hayvandan da aşağı bir mertebeye inebilir. Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis az önce söylediklerimizin veciz bir ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın neye değer verdiğinin ve hesap gününde neyi ölçü alacağının açık beyanıdır. 3 günlük dünyada itibar vesilesi olduğu için bakımına azami gayret gösterdiğimiz bedeni varlığımızın, üzerine titrediğimiz servetimizin, ebedi alemde hesabını vermek zorunda kalacağımız bir yük haline dönüşmesi işten bile değildir. Bu dünyadan göçerken sırtımızda yük taşımamak için, Cenab-ı Hakk'ın emaneti ve aynı zamanda imtihan vesilesi olan can ve malımızı, onun rızasına uygun niyet ve amellerle bizi cennete ulaştıracak bir binite dönüştürelim ve bu konuda ümmetini uyaran sevgili peygamberimizin şu sözüne kulak verelim. Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? Öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nereye harcadı? Vücudunu nerede yıprattı?

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi, ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
9: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
9: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. Bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman, Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
10: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
7: Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
10: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
7: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
10: Beni esir mi ediyorsunuz?
7: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
4: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
11: Osman, Osman öldürülmüş mü?
12: Kureyş bunu nasıl yapar?
11: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
13: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
3: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
14: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
4: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
13: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin. Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
15: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
13: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
16: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
11: Ölünceye kadar çarpışacağız.
17: Ne dersen itaat edeceğiz.
13: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
16: Seninleyiz.
4: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutuyor.

tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Ebu Süfyan, sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti. Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
2: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
2: Hayır, böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
2: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
3: Hayır, hayır, olamaz.
4: Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
2: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
5: Süheyl çok ileri gidiyorsun.
4: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
1: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
2: Bu sene değil, ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
0: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
2: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
4: Subhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşriklere nasıl teslim edilir?
6: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
2: Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz. Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle, isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler. Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız.
0: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir," buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü."

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan 3 gün," dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma." Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Bilgi, en değerli hazine. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır, hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğunda başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadakayı cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu alamayacaktır. Abdullah İbni Mesud'un işitip naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ancak iki kişiye haset gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimseyle, Allah'ın kendisine ilim verdiği ve ona göre karar verip başkalarına da onu öğreten kimsedir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Abdullah bin Amr bin El-As, Allah Resulü'nü şöyle derken işittiğini nakleder. Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis, alimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç alim kalmayınca, insanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar, hem de insanları saptırırlar. Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.
1: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 315 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellema, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kâle, buyurdu ki, râgime enfu, burnu yerlerde sürünsün. Arapçada bu deyim, kişinin burnunun yere değmesi, yere sürtünmesi, onun aşağılanabileceği kadar aşağılandığı, bütün onurunu, değerini, kıymetini kaybettiği bir manaya gelmektedir. Adeta hüsranın dibi. Râgime enfu, burnu yere sürtsün. Thumma râgime enfu, sonra yine yere sürtsün. Thumma râgime enfu, sonra yine o kişinin burnu yere sürtsün. Yani bu kişi böyle yerlerde sürünsün. Bizim Türkçemizde yazıklar olsun der gibi. Kınamanın ve yermenin en sert örneklerinden biri. Kimi bu düzeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınıyor dersiniz? Kim için bu düzeyde yazıklar olsun diye tekraren yergide bulunuyor dersiniz? Okuyalım bakalım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, men edrake ebeveyhi, bir kimse anne babasına yetişir de, indel kibari, yaşlılık deminde, ehaduhuma ev kileyhima, ikisinden birine yahut her ikisine birlikte yaşlılık zamanında yetişen bir kimse, ama felem yedhulil cennete, anne babasına yaşlılık zamanında yetiştiği halde cennete girememiş bir kimseden söz ediyoruz. İşte böyle bir kimseye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun demiş. Bir kez demiş, yetmemiş. İkinci kez demiş, yetmemiş. Üçüncü kez demiş, ancak ifade etmiş. Demek ki bu kaçırılacak bir fırsat değil. Nasıl olur böyle bir imkana bir insan kavuşur, kendi anne babası üzerinden, onlara iyilik ederek tabii, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşup, böylece cennete girebilecekken, bunu nasıl heder eder ve cennete giremez? Yazıklar olsun ona, burnu yerlerde sürünsün. Elbette ki bizim dinimiz, kula kulluğu men eden bir din. Hiçbir zaman o sonsuz geleceğimizi, yani Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o cennetleri elde edebilmenin yolu birileri üzerinden geçmiyor. Bunun anahtarı şunda yahut bunda değil. Dolayısıyla meseleye böyle bakmamak lazım. Kul cennete anne babası üzerinden gitmez. Peki nedir kişiyi anne babasına yetiştiğinde cennete götüren şey? Elbette ki bunun cevabı Cenab-ı Hakk'ın rızasındadır. Çünkü anne babaya bu iyiliği yapmak Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bir iş Allah'ın emri olunca artık o işi müminlerin yapmadaki temel motivasyonu Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek. Allah Azze ve Celle istedi diye bunu yapmak. Zaten Cenab-ı Hak ilerleyen yaşlarında anne ve babaya bakımı belli zorluklarla iç içe getirmiş ki bunu yapacak olan kullar ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasına tutunarak yapsınlar. Öyle ya, anneye ve babaya yaşlılık zamanında bakmak, yeni doğmuş evlada bakmak kadar sevimli ve heyecan verici olmayabiliyor. Nur topu gibi evladı olmuş, teni güzel kokan, bakışları masum, her şeyiyle ebeveynini kendisine çeken evladın bakımından insanlar yüksünmüyorlar. Tam tersi bunu neşeyle ve zevkle yapıyorlar. Halbuki madalyonu çevirdiğimizde anne babaları yaşlandırıp bu kez evlatların onlara bakması tarafına geçtiğimizde rüzgar artık arkadan esmiyor. Bu kez rüzgar karşımıza geliyor. Artık güzel kokan tenler yerine yaşlılığı dolayısıyla metabolizması bozulmuş ebeveynler var. Yanı sıra huyları da çekilmez bir hal almış olabilir. Yaşlılığın getirdiği zorluklar dolayısıyla, hastalıklar dolayısıyla belli tahammülsüzlükler ve hırçınlıklar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla rüzgara karşı tüm zorlukları göğüsleyerek anne babasını hala baş tacı eden bir kimsenin bunu ancak Allah rızası için yaptığı yerde cennetin kapıları açılıyor. Dolayısıyla bu ibadetin ta kendisi. İlahi emri yerine getirmenin, icra etmenin ta kendisi. Hiç kimse buna anne babasına iyilik ediyor, kendi anne babası zaten diye bakmamalı. O şahıs burada Rabbine kulluk ediyor. Namaz kılar gibi, zekat verir gibi Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden bir tanesini yerine getiriyor. O yüzden cennetin kapıları önüne açılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu denli, değerli bir imkana kavuşmuş bir kimsenin buradan cennete yol bulabilecekken bunu heder etmesini bulabildiği en ağır ifadelerle yermiş.

0: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. Burnu yerlerde sürünsün. Burnu yerlerde sürünsün. Burnu yerlerde sürünsün. Bir kimse ki anne babasının yahut ikisinden birinin yaşlılığına yetişir de cennete giremez. Yazıklar olsun. Kuşakların birbirlerinden çözüldüğü, ailelerin dağılarak bireyselleştiği, yavrularını kucaklarından indirmeyen dünkü anne babaların huzur evlerinde yalnız başına eski günleri hayal ederek geçirdiği ve koca koca evlatlarını doğru dürüst göremeden hasret içerisinde öldüğü bu tırnak içerisinde modern zamanlarda aslında hangi öğretiyi kaybettiğimizin resmidir bu. Cenab-ı Hakk'ın rızasının aslında hayatın içerisine yerleştirdiği bu ilahi rahmetin rahim bağıyla başlayan ve yine rahim bağıyla vefat ederken etrafında evlatlarını, oğullarını, kızlarını göre göre onların o son dokunuşlarıyla kelime-i tevhidler eşliğinde dünyadan ahirete yolcu edildiği o eski günlerden şimdi kas katı merhametten uzak, rahim bağının sadece doğarken işe yaradığı ama ölürken hiç hatırlanmadığı bir vahşetin içerisine düştük. İnsanları bencilleştirip, böylece bireyselleştirip, toplumdan merhameti tamamıyla uzaklaştırarak yerine kas katı, çıkarcı bir anlayışı yerleştirmek isteyen, elbette ki insanın amansız düşmanı olan şeytandan başkası olmasa gerek. Fakat şeytanın bu çağrısına olumlu yanıt verip, kendisini önceleyerek anne ve babasını bile hayatından çıkaran yahut çıkarmayı göze alan kimselerin yegane tek bir motivasyonu olabilir. O da dünyayı cennete çevirmek. Dünyayı en güzel şekilde yaşamak. Halbuki akleden insanlar bilirler ki dünya hiçbir zaman ne bizden öncekiler için cennet olabilmiştir ne de bizden sonrakiler için cennet olabilecektir. Sınırlı kaynaklarıyla şu demo hayatın, çünkü pek çok kısıtlarla çepeçevre kuşatılmıştır, bu demo hayatın kişiye o umduğu mutluluğu anne babasını hayatından çıkarsa bile sağlamayacağı gayet açıktır. Şu halde yalancı cennetlerden vazgeçip gerçek bir cennete doğru yol almak istiyorsak şayet, bu ancak Allah'ın rızasında, Cenab-ı Hakk'ın rızası da anne ve babanın yanındadır. Okuduğumuz bu rivayet İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey, o ağacı diken kimse için sadakadır.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yollayın.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

0: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Cerir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab, Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler.

Ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek "Şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın." buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın." buyurdu. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede "Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi?" buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir."

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekrama şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebubekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım,

0: tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz diye buyurmuşlardır. Diğer hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün yaratılanlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki, bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip, sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça, kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid

ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar." dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir." buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp üç kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

0: ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa." Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, "Ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu." İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir."

0: Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşıyordu.

0: yaşadı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuşta ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih iyi mal ne güzeldir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua et. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağın bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Aile, insanın dünyadaki cenneti. Amir bin Sa'd bin Ebi Vakkas babasından şunları nakletmiştir. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ın rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Bitkisiyle hayvanıyla yeryüzünde her varlığı dişi ve erkek olarak yaratan Rabbimiz, varlıkların en değerlisi olan insanı da kadın ve erkek olarak yaratmıştır. İnsanı erkek ve dişi eşler olarak dünya hayatına yollamıştır. Birbirlerine karşı kuvvetli bir sevgi ve merhamet lütfetmiştir. Peygamberimizin ifadesiyle onlar birbirlerinin benzeridirler. Allah Teala, onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz buyurarak kadın ve erkeğin birbirlerini korumaları gerektiğini hatırlatmıştır.

Rabbimiz erkek ve kadına evlenerek bir yuvayı paylaşmalarını tavsiye eder. Peygamberimiz, ben namaz da kılarım, uyurum da, oruç da tutarım, tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurarak, evliliğin kendi sünneti olduğunu ısrarla söylerken, hem bu tavsiyeyi pekiştirir hem de onun hayat tarzını reddedenlere ikazda bulunur. Kuşkusuz evlilik insana sükunet aşılayan bir nimettir. Kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir gönlü ancak bir eş şad edebilir. Sevginin en özelini, sıcak, müşfik dost elini, hayatı yaşanılır kılan paylaşımı ancak bir eş sunabilir insana. Diğer yandan evlilik bedenin haramdan korunacağı bir barınaktır. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz namuslu bir birliktelik yaşamaya niyetlenip aile kurmaya çabalayanlara Allah'ın mutlaka destek olacağını müjdeler. Zira evlilik sayesinde sadece iki beden korunmaz, bütün toplum arı bir nesle sahip olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aile birliğinin kurulmasının ardından hayatın akışına ayak uydurması için insana öğütler verir. Aile olmanın hayata güvenle bakan ve geleceği şekillendiren yüzünü tanıtır ona. Öncelikle aile olmanın ne anlama geldiğini kavramasını ister. Bir duygu ve fikir birlikteliğiyle oluşmuş nice aileleri örnek verir. Kötülük yolunda birbirine benzeyip ortak işler yapan ve kendisini unutanlara azabı hatırlatırken, dost olan ve iyilikte yardımlaşan erkek ve hanımlardan övgüyle ve müjdeyle bahseder. İmran ailesini hayırla yad ederken, Ebu Leheb ailesini ateşle nasıl cezalandıracağını anlatır. Aile, hayırlı evlatlar isteyen bir yuvadır. İnsan soyunun geleceğe temiz ve pak olarak taşınabilmesi için de aile zorunludur. Yavrusu olunca kadın anne olur. Onu bağrına bastığı an öylesine şefkat doludur ki, Rabbin kullarına karşı merhametini hatırlatır Peygamberimize. Taşıdığı, doğurduğu, doyurduğu bu küçük canı kendisine tercih eder ve ondan ayrılmaya dayanamaz. Öyle bir bağdır ki aralarındaki, bu bağı koparanları şiddetle uyarır Peygamberimiz. Anne ile evladının arasını ayıranın, Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır. Ve öyle bir an gelir ki, anne ağzına atmak üzere olduğu hurmayı kendisinden isteyen yavrularına kıyamayıp bölüşür de, bu davranışıyla cenneti kazanır. Anne fedakardır, emeğinin hesabını tutmaz, sevgi doludur, yüreğinin kapısını kapamaz, affedicidir, kucağından geri çevirmez. Annenin adımları cennete öylesine yakındır ki, Peygamber Efendimiz ona hizmeti cihad olarak adlandırmaktan çekinmez. Aynı dini paylaşmasalar bile inanan bir evlattan annesine sırt dönmemesini, ona karşı izzet ve ikramda kusur etmemesini bekler. Çünkü anne, Peygamberimizin dilinde kendisiyle güzel bir ilişki kurulmasını en çok hak eden kimse konumundadır. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın annelere isyanı haram kıldığını söylerken, anlamsız tartışmalardan ve sonu gelmeyen husumetlerden anneyi korumak ister.

Ve yavrusu olunca baba olur erkek. Artık kıyamete kadar onun adıyla anılacak ona ait bir can vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı var diye uyaran peygamberin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirebilmek için çırpınmaya başlar. Bir taraftan eline geçen nimeti kendisi faydalandıktan sonra önce ailesiyle bölüşmeli ve evine iyilik taşımalıdır. Diğer taraftan her türlü kötülüğü yuvasından uzak tutmak için çabalamalı, bu uğurda canını bile verse şehit olacağı müjdesini kulak ardı etmemelidir. Ailesinin işlerini bizzat üstlenen yüce peygamberi örnek edinen babanın çalışması karşılıksız kalmaz elbette. Resul-i Ekrem, Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile sözleriyle babanın bu çalışmasının mükafatlandırılacağını müjdeler. Ama mesuliyet sadece ev halkının karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmez ki. Kendisinden sonra evlatlarını başkalarına el açacak kadar perişan bir konumda bırakmaması istenen baba, aynı zamanda onları huzuru besleyen hayırlı birer fert olarak yetiştirip topluma sunmalıdır. Efendimizin ifade buyurduğu üzere hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Aile için baba aynı zamanda saygıdır, güvendir, rahmettir. Peygamberimizin öğüdüyle eve girerken selam verip bereketi davet eden bir babanın nezaketi merhametin de ilk adımıdır. Aynı şekilde ev halkı arasında adaleti gözeten insaflı babayı kıyamet günü Allah nurdan koltuklara oturtacaktır. Efendimiz babaların duasının mutlaka kabul olunacağını bildirmiştir. Anne ve babanın elinde çocuk nadide bir emanettir. Bugüne aitmiş gibi görünse de aslında yarınlar için hazırlanması gereken bir emanet. Hassas, kırılgan, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı hiç bitmeyen bir candır. Bir imtihandır yavru. Sonuçta büyük mükafatı kazanmak isteyenin hayli emek sarf etmesini gerektiren bir imtihan.

anne baba bebek dünyaya geldiğinde kız erkek ayrımı yapmak gibi cahiliye adetlerinden uzak durarak onu ilahi bir lütuf olarak görmelidir. Kızı olunca öfkeden yüzü kapkara kesilen ama oğlu olunca bayram eden kara cahillerden olmamalıdır. Bu nimeti bahşeden Rablerine şükürlerinin nişanesi olarak anne babalar akika kurbanı kesebilir, ona güzel bir isim verir ve böylece onun hayatının ilk günlerine bereket dolu dualarla başlamasını sağlayabilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu.

0: Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim." demiştir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: "Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler."
1: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin." diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.

İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır. Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca 3.'sü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle?

0: ile davranıyorsunuz. Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
1: O öncedendi.
0: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
2: Yalan söylemedi ama...
3: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
0: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
3: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
4: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
0: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
3: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
1: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
2: Hristiyanların peygamberi de öyle.
5: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
3: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
4: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
3: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
1: Ve beyaz bir eli varmış.
2: Bembeyaz.
3: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
4: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
0: Nelermiş?
4: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
3: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
1: Evet, o da bir şey yapsın.
3: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
2: Hem de tamamını altın yapsın.
4: Bu çok zor değildir sanırım.
1: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
5: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
5: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza

onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.
3: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.
4: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa,

0: Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.
1: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen

boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı

ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest alın.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez." Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi sevdiğiyle beraberdir.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir derler. Bunun üzerine Resulullah, bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim" derdi. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner" buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun" dedi. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır" buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz" diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için 1 dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana

şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik, dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

0: giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.
1: Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum." diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun." Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara, "Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir," buyurdu. Onlar, "Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?" dediler. Resul-i Ekrem, "Şeytan, insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi" dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi, kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
9: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
9: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. Bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman, Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler, Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
10: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
7: Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
10: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
7: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
10: Beni esir mi ediyorsunuz?
7: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
4: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
11: Osman öldürülmüş mü?
12: Kureyş bunu nasıl yapar?
11: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
12: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
3: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
13: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
4: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
14: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin.
15: Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
16: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
15: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
17: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
11: Ölünceye kadar çarpışacağız.
18: Ne dersen itaat edeceğiz.
19: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
17: Seninleyiz.
4: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Ebu Süfyan, sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti. Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
2: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
2: Hayır, böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
2: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
3: Hayır, hayır, olamaz.
4: Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
2: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık, sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz, vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
5: Süheyl, çok ileri gidiyorsun.
4: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
1: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
2: Bu sene değil, ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
0: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
2: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
4: Subhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşrikleri nasıl teslim edilir?
6: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
2: Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz. Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle, isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler. Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız.
0: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir."
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. "Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak," dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak," dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu: "Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı."
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar.

vardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Yüreğinde bir kor, yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp, atıyor, atıyor. Güle sorsam, ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle ya rüyalarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab, Efendimizin huzurunda konuşurlarken

birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu,

ile karışsaydı onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Kutlu Çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hudeybiye Antlaşması'yla kazandığı güç ve itibar. İslam'a davet mektupları. Önceleri benimsenmeyen Hudeybiye Antlaşması, aslında Hazreti Peygamber'in Kur'an'la da teyit edilen en büyük siyasi zaferi oldu. Her ne kadar antlaşmanın olumsuz tarafları olsa da Hazreti Peygamber ciddi bir başarı elde etmişti. En önemlisi, savunmada kalmak yerine bu defa kendisi bizzat ezeli düşmanlarının mekanına yürümüştü. Bu çıkış onun kendisine inananların 6 yıl önceki durumlarına bakıldığında inanılmaz bir gelişmeydi. Kendisinin silahla olduğu kadar silahsız da etkili olduğunu kanıtlayan Hazreti Peygamber, barış dilini de en az savaş dili kadar güçlü bir şekilde kullanmıştı. Hudeybiye Antlaşması'yla Müslümanlar daha fazla serbestlik kazandılar. O güne kadar kendilerine muhatap saymayan ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme atalarının dinini ortadan kaldırmak isteyen bir asi gözüyle bakan Kureyşli müşrikler onu denk bir taraf olarak kabul ettiler. Bu durum diğer müşrik kabileleri arasına korku saldı ve yakın bir gelecekte Müslümanların hakim güç olacağına inanmalarını sağladı. Değişen şartlarda Kureyşlilerin kendilerine taraftar bulma ümitleri pek kalmadı. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı fiili düşmanlığı bırakmak zorunda kaldılar. Neticede Hazreti Muhammed'le doğrudan anlaşmazlığı bulunmayan diğer Arap kabileleri Müslümanlarla rahatça görüşüp İslamiyet hakkında bilgi edindiler. Böylece İslamiyet Arap Yarımadası'nda büyük bir hızla yayılmaya başladı. Beni Huza, Beni Eslem ve Beni Huşeni gibi önemli kabilelerin heyetleri Medine'ye gelerek bütün üyeleriyle birlikte Müslüman olduklarını bildirdiler. Adeta yeni bir çağın açılması anlamına gelen söz konusu gelişmelerle Hazreti Peygamber artık daha güçlüydü. Evrensel İslam davetini Arap Yarımadası dışına da duyurmak amacıyla büyük hükümdarlara İslam'a davet mektupları göndermeyi düşündü. Her zaman olduğu gibi konuyu ashabıyla istişare etti. Olumlu sonuçlanan istişareden sonra davet mektuplarının şekil ve muhteva özellikleri, elçi olarak kimlerin belirleneceği görüşüldü. Mektupların öz ve veciz bir biçimde yazılmasına, karşı tarafı tehdit eden, itibarını düşüren ifadelere asla yer verilmemesine, hükümdarlara unvanlarıyla hitap edilmesine ve onların her birinin kişiliklerinin dikkate alınmasına karar verildi. Gönderilecek elçilerin ise mektup gönderilecek ülkelere daha önce gitmiş ve bilgi sahibi kimseler olmasına, ikna gücü, ahlak güzelliği, dürüstlük, güzel konuşma, anlama ve kavrama niteliklerinin olmasına dikkat ettiler. Hazreti Peygamber neticede Dihye bin Halife el-Kelbi'yi Bizans hükümdarına, Abdullah bin Hüzafe es-Sehmi'yi Sasani Kisra'sına, Amr bin Ümeyye ed-Damri'yi Habeşistan hükümdarına, Şüca bin Vehbi Gassan kralı Haris bin Ebu Şemir'e, Selit bin Amr'ı Yemami hakimi Hevze bin Ali'ye, Hatip bin Ebi Belteâ'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a gönderdi. Bunların dışında Arabistan'ın kuzeyinde ve güneyinde bulunan çeşitli kraliyet ailelerinin bakiyelerine, Arap kabile başkanlarına, ünlü ve nüfuzlu kişilere, Hristiyanlara, Yahudilere ve Mecusilere de mektuplar yolladı. Mektupları üzerine 3 satır halinde Allah, Resul, Muhammed, Muhammedur Resulullah, Allah'ın elçisi Muhammed yazan, gümüşten yaptırdığı ve daima parmağında yüzük gibi taşıdığı mühürle mühürleyerek gönderdi. Doğu Roma, Bizans İmparatoru Herakleos'a yazdığı mektup şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'ten Rum İmparatoru Herakleos'a, hidayete uyanlara selam olsun. Seni İslam'a çağırıyorum. İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Allah da sana mükafatını iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, halkın günahını sen çekersin. Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan söze geliniz. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun biz Müslümanız deyiniz. Hazreti Peygamber diğer hükümdarlara da benzer içerikte mektuplar gönderdi. Onun mektubunu alan hükümdarlar farklı tepkiler ortaya koydular. Heraklios, Lihye bin Halife el-Kelbi'yi o sırada bulunduğu Kudüs'te kabul etti. Hazreti Peygamber hakkında kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda onun peygamberlik vasıflarına uygun olduğunu belirtmesine rağmen, tebaasının Hristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu belirterek İslam'ı kabule yanaşmadı. Elçiye iyi davranarak hediyelerle uğurladı. Sasani Kisrası Hüsrev Perviz, II. Hüsrev, Hazreti Peygamber'in elçisini iyi karşılamadı. Elçinin getirdiği mektubu yırtıp attı. Daha da ileri giderek Hazreti Muhammed'in yakalanıp huzuruna getirilmesini istediyse de bunda başarılı olamadı. Çünkü Kisra'nın çok geçmeden öz oğlu Şireveh tarafından öldürüldüğü haberi geldi. Bizans'ın İskenderiye valisi ve Mısır mukavkısı olan Cüreyç bin Mina, Hatip bin Ebi Belte'a tarafından kendisine ulaştırılan mektubu alınca, Kıptilerin kendisini dinlemeyeceğini, Bizans imparatorundan çekindiğini ve makamından da ayrılamayacağını belirtti. Cevap mektubuyla birlikte Mariye adında bir cariye ile bazı hediyeleri Medine'ye gönderdi. Habeşistan Necaşisi ise Amr bin Ümeyye et-Tamri'yi çok iyi karşıladı. İçlerinde Cafer bin Ebi Talip ve Ümmü Habibe'nin de bulunduğu ülkesindeki muhacir Müslümanları gemiye bindirerek onunla birlikte Medine'ye gönderdi. Gassan kralı Aris bin Ebu Şemir ise kendisine böyle bir mektup gelmesine sinirlenerek onu yırtıp attı. Medine'ye saldırı tehdidinde bulundu. Haris söz konusu kararını Bizans imparatoruna iletti. Ancak ondan beklediği desteği sağlayamadığı için bu düşüncesinden vazgeçti. Hayber Seferi, Muharrem Safer 7, Mayıs-Haziran 628. Hazreti Peygamber Mekke ile sağladığı barış ortamından yararlanarak bir ay kadar elçilerin gönderilmesiyle meşgul olurken, bir taraftan kuzey bölgesindeki Hayber'in kendileri için arz ettiği tehlikeyi düşünmekteydi. Hayber, Medine'nin 180 kilometre kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadideki Medine-Şam yolu üzerinde yer almakta Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Medine'den çıkarıldıktan sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir Yahudileri, buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine'ye karşı büyük bir düşmanlık faaliyeti içine girmiş, Mekkeli müşriklerin yanı sıra bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak bir ittifak oluşturmuşlardı. Hendek gazvesi onların bu faaliyetlerinin bir sonucuydu. Hazreti Peygamber buradaki Yahudilerin Hendek Savaşı sonrasında da boş durmadıklarına, Beni Kurayza'nın başına gelenler kendi başlarına gelmeden Teyma, Fedek, Vadil Kura Yahudileri ve müttefikleri Gatafan kabilesiyle birleşerek Medine üzerine yürümeye karar verdiklerine dair haberler almaktaydı. Öncelikle haberlerin doğruluğundan emin olmaya çalıştı. Ekipler görevlendirdi. Haberler doğrulanınca Hayber üzerine yürümeye karar verdi ve hızlıca hazırlıkları tamamlattı. 200'ü süvari olmak üzere 1600 kişilik bir kuvvetle Medine'den ayrıldı. Durumdan haberdar olan Hayberliler, Müslümanlara karşı hazırlık yapmaya başladılar. En az 10 bin savaşçıları vardı. Ayrıca sağlamlığıyla ünlü kalelerinde savunma avantajına sahiptiler. Benzer kaleler sistemi bulunan, Medine'ye büyük bir orduyla gelen Ebu Süfyan şehri kuşatma altına almış ama başarısız olmuştu. Şimdi ise Hazreti Peygamber bu işin nasıl yapılması gerektiğini adeta ders verir gibi gösterecekti. Hazreti Peygamber öncelikle Hayber'in Bedevi müttefiki olan Gatafan kabilesinin tarafsız kalmasını sağladı. Medine kuşatması sırasında vazgeçmek zorunda kaldıkları hurmalar şimdi araya girmemelerinin ödülü olarak kendilerine verilecekti. Ardından da tüm Hayber'i kuşatmaya çalışmak yerine sistemli şekilde kaleleri ele aldı. Yaptığı istihbarat sonucu en zayıf olanından başlayarak onları teker teker teslim olmaya zorladı. bir ay kadar süren ve bazen çok çetin mücadelelere sahne olan kuşatmalar sonunda Hayber'deki 7 müstahkem kalenin 4'ü savaşla, 3'ü de sulh yoluyla ele geçirildi. Hayber kalelerinin en büyüğü olan Kamus'u fetheden Müslümanların Ali bin Ebu Talip başta olmak üzere büyük kahramanlık gösterdiği savaşta 93 Yahudi öldü. Müslümanlardan şehit olanların sayısı ise 15'ti. Savaşta Yahudilerin savaşçıları, kadın ve çocukları dahil olmak üzere çok sayıda kişi esir alındı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce Hayber'i terk etmeleri şartıyla halkın tamamının hayatını bağışladı. Ancak Yahudiler önemli miktarda hurma yetiştirilen arazilerde aynı işi yapmaya devam edip yıllık ürünün yarısını Müslümanlara vermek üzere kalmayı teklif ettiler. Hazreti Peygamber de gerektiğinde çıkarma haklarını ellerinde saklı tutmak şartıyla onların bu isteklerini kabul etti. Hayber'de çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan, ev eşyası, tekstil ürünü ve mücevherat ele geçirildi. Bu ganimet sayı, çeşit ve maddi değeri açısından Hazreti Peygamber dönemindeki en zengin ganimetlerden biriydi. Ganimetlerin 1/5'i kendisine ve ganimet ayetinde belirtilenlere taksim edilmek üzere hazineye ayrıldı. 3/4 gazilere paylaştırıldı. Ganimetler arasında yer alan Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ın nüshaları ise Hazreti Peygamber tarafından sahiplerine iade edildi. Hazreti Peygamber bir müddet kaldığı Hayber'de sosyal ve iktisadi hayata dair bazı düzenlemeler yaptı. Daha sonra o bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerine de İslam davetini ulaştırmak istedi. Teyma vahasına doğru ilerledi. Davetine olumlu cevaplar alamadıysa da Vadil Kura ve Fedek Yahudileriyle Hayber'dekine benzer antlaşmalar yapıldı. Kuzey Hicaz bölgesindeki en büyük yerleşim bölgelerini tek vücut halinde arkasına aldıktan sonra bölgedeki Bedevi kabilelerinin de onun otoritesini tanımaları an meselesiydi. Nitekim Hayber'de kazanılan zafer Arap kabileleri üzerinde şok etkisi yaptı. Kureyş'i Hayber'den soyutlamaksa Hazreti Peygamber'in ileriyi gören politikasının önemli bir sonucuydu. Gecikmeli Kabe ziyareti, kaza umresi. Hayber seferinde elde edilen başarıyla Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Medine'de artık çok daha emniyet içerisinde yaşamaya başladılar. Elde edilen ganimetlerle şehirdeki refah düzeyi hayli yükseldi. Bir taraftan güvenlik amaçlı seriyelerin düzenlenmesi devam etti. Aynı yılın Şaban, Ramazan ve Şevval aylarında Ömer bin el-Hattab komutasında Türeybe, Ebu Bekir komutasında Necid, Beşir bin Sa'd komutasında Fedek ve Cinab, Galip bin Abdullah komutasında ise Meyfa'a seriyeleri düzenlendi. Hazreti Peygamber söz konusu seriyelerden sonra Hudeybiye Antlaşması'nda kendisine verilen söze binaen Kabe ziyaretinde bulunmak için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 3 ay süren hazırlıkların ardından Hicret'in 7. yılı Zilkade ayında önceki yıl gerçekleştirilemeyen umrenin kazasını yerine getirmek maksadıyla Mekke'ye hareket etti. 7 yıl önce Medine'ye gelirken bindiği devesi Kusva ile kendisine eşlik eden 2000 kişilik kafileye öncülük yaptı. Şehre yaklaştıklarında Muhammed bin Mesleme komutasında 100 kişilik öncü bir kuvvetle haber ulaştırdılar. Tedbir amaçlı yanlarına aldıkları silahlarını Batn-ı Ye'ceç mevkiinde nöbetçiler nezaretinde bıraktılar. Ebu Süfyan bir sene önce verdiği sözü tuttu. Hudeybiye'de kararlaştırıldığı üzere Kureyşliler Kabe meydanından çekildiler. Hazreti Peygamber ve ashabına serbest giriş sağladılar. Ancak bu tavırları zoraki bir tahammül olup kesinlikle ona kucak açmak anlamı taşımıyordu. Böyle de olsa neticede Hazreti Peygamber'in yıllarca gece gündüz rüyalarına giren geri dönme hayali sonunda gerçek oluyor ve yeniden yurdunun topraklarına ayak basıyordu. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar kaldıkları 3 gün içerisinde Kabe'yi tavaf ettiler. Safa ve Merve arasında sa'y yaptılar, kurbanlıklarını kestiler. Bilal Habeşi gür sesiyle Kabe'nin üstünde ezan okudu. Mekke'deki bu ilk ezanı duyabilenler onun sözlerini hayretle dinlediler. Müslümanlar 7 yıldır ayrı kaldıkları, doğup büyüdükleri şehirde hasret giderdiler. Mekke sokaklarında gezdiler, eski evlerini gördüler. onların şehirde geçirdikleri 3 gün Mekke halkı tarafından gizlice ve merakla izlendi.

hemşehrilerine hala dostluk ve iyi duygular besliyor şeklinde yorumlar yaptılar. Bu evlilik Mekke müşriklerine karşı iyi bir jest oldu. Yeğenine 7 yıldır sanki mesafeli duran Abbas da böylece bütün Mekkelileri etkileyecek şekilde ona yakınlaşarak adeta gücüne işaret etti. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar 4. günün sabahı vaadini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya hamd ederek gönül huzuru içinde Medine'ye hareket ettiler. Medine'de büyük bir sevinçle karşılanan Hazreti Peygamber, olup bitenleri kendisiyle gelemeyenlerle paylaştı. Yıllardır gergin yaşayan Müslümanlarda büyük bir gönül rahatlığı meydana geldi. Hazreti Peygamber bir süre sonra da İslam'ı kabul ederek babasına karşı gelmiş olan Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlendi. Bu evlilik Kureyş lideriyle bir barış, belki de Mekke'ye kesin olarak dönüşün vesilelerinden olacaktı. Aradan 2 ay gibi bir zaman geçtiğinde Hazreti Peygamber ve Müslümanları çok sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Müslümanlardan Velid bin Velid, kaza umresi sırasında şehirde olmayan kardeşi Halid bin Velid'e kendisiyle ilgili Hazreti Peygamber'in güzel sözlerini ve İslam'a davetini içeren bir mektup bırakmıştı. Mekke'nin üst düzey komutanlarından olan Halid bin Velid bu mektuptan çok etkilenerek yanına Amr bin As ve Osman bin Talha'yı alarak İslamiyet'i kabul etmek üzere Medine'ye geldiler. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Bunun üzerine Allah Resulü Halid bin Velid'e, "Seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum," dedi. Halid, günahlarını bağışlaması için Allah'a dua etmesini kendisinden isteyince Hazreti Peygamber, "İslamiyet daha önceki günahları siler," cevabını verdi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar." dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe." buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz. Nübüvvet mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin İki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührü ile ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim." der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu." diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu." der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle, görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra 2'şer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra 2'şer rekat, yatsıdan sonra da 2 rekat namaz kıldım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.
1: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde.

bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hicaz Demiryolu hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hicaz Demiryolu 2. Abdülhamit tarafından 1900 ila 1908 yıllarında Şam'la Medine arasında inşa ettirilen demiryoluna verilen isimdir. Hicaz bölgesine demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmış, ancak yapılan araştırma ve tetkikler sonunda bölgede yaşayan kabilelerin tepkilerine yol açabileceği ve deniz yolu taşımacılığının demiryolu inşaatına göre daha ucuz olduğu gerekçeleriyle vazgeçilmişti. 1891'de Hicaz kumandanı olan Osman Nuri Paşa da İstanbul'a gönderdiği bir raporda Cidde-Mekke arasına yapılacak bir demiryolu hattının gerekliliği ve önemi üzerinde duruyordu. Osman Nuri Paşa'nın bu raporu bir süre sonra 3 kişilik bir komisyonda ele alındı ve makul bulunarak Cidde-Mekke arasında yapılacak

0: bir demir yolunun özellikle hacıların yol boyunca çektikleri sıkıntıları ortadan kaldıracağı ifade edildi. Hicaz bölgesine demir yolu inşasına dair farklı teklifler söz konusuydu ama bu konudaki en kapsamlı teklif 1891'de Ahmet İzzet Efendi'den gelmişti. O sırada Cidde Vakıflar Müdürü olan İzzet Efendi sunduğu raporda Şam'dan başlayarak Medine'ye kadar getirilecek bir demir yolunun Hicaz'a yönelecek dış saldırılarla bölgede çıkabilecek isyanlara karşı önemli bir savunma vasıtası oluşturacağını, aynı zamanda hac yolculuklarını da kolaylaştıracağını yazmaktaydı. İkinci Abdülhamit, ilgisini çeken bu teklifi inceleterek, ilgili kimselerin fikirlerini aldıktan sonra kesin kararını vererek, 2 Mayıs 1900'de yayımladığı bir iradeyle inşaata başlanmasını istedi. Hicaz Demiryolu'nun inşaatı, 1 Eylül 1900 tarihinde yapılan resmi bir törenden sonra başladı. İlk aşamada Şam'dan Mekke'ye ulaşması planlanan demir yolu hattının ileride Akabe ve Cidde'ye bağlanması, hatta Yemen'e kadar uzatılması düşünülmüştü. Hicaz demir yolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini amaçlar gelmekteydi. Her şeyden önce demir yolu bölgeye askeri zevkini hızlandıracağından muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan vuku bulacak saldırılara karşı savunma rolü üstlenecekti. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin askeri etkinliğinin artması bölgede siyasi otoritesinin güçlenmesine de yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil, normal zamanlarda da Hicaz'la Yemen'e asker ve mühimmat sevkiyatı demir yoluyla yapılacak, böylece Süveyş kanalına duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda projenin askeri ve siyasi yönünden ziyade dini amacı ön plana çıkarılıyordu. Hicaz hattı büyük zahmet ve meşakkatlerle yapılabilen hac yolculuğunu da kolaylaştırarak büyük bir dini hizmete vesile olacaktı. Çünkü Suriye'den Medine'ye yaklaşık 40, Mekke'ye 50 gün süren uzun ve bedevilerin saldırıları sebebiyle tehlikeli olan yolculuk 4-5 güne inecekti. Üstelik demiryolu, hacıların gidiş geliş masraflarını öncekiyle kıyaslanamayacak derecede azaltacak ve bu durum yakın gelecekte hacıların sayısını da arttıracaktı. Proje aynı zamanda 2. Abdülhamit'in İslam alemindeki itibar ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, Müslümanların ortak bir eser ve amaç etrafında dayanışmasını sağlayacaktı. Bunların yanı sıra demir yolunun işletmeye açılmasıyla birlikte ticari faaliyetlerin gelişeceği, ekonomik canlılıkla birlikte şehirleşmenin de hızlanacağı tahmin ediliyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Hicaz demir yolunun tahmini maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. 1901 yılı devlet bütçesindeki harcamaların %18'ini aşan bu miktar, o dönem Osmanlı maliyesi için büyük bir meblağdı ve projenin finansmanı konusu önemli bir problem teşkil ediyordu. Devlet gelirlerinin tamamı belirli giderlere tahsis edildiğinden hazineden ek ödenek ayrılması da imkansızdı. Dış borç ve 93 harbi tazminat ödemelerinin sürdüğü ve memur maaşlarının maliyeyi her yıl sıkıntıya soktuğu bir dönemde maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözümlenmesine, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınmasına karar verildi. Bağış işlerinin organizasyonu İstanbul'da Maliye Nazırı'nın başkanlığında kurulan İhane Komisyonu'na havale edildi. İhane Komisyonu projeye yapılacak bağışları mümkün mertebe arttırabilmek için bu hattın yalnız Osmanlıların değil bütün Müslümanların ortak eseri olduğu ve İslamiyet'e bağlılığın bu dini amaçlı projeye destek vermeyi gerektirdiği tezini özellikle işlemişti. Projenin halka benimsetilmesinde ülke içindeki ve dışındaki din adamlarıyla gazeteci ve tüccarlardan faydalanıldı. Resmi sivil birçok kişi bağış kampanyasına destek verdi ve ilk bağış 50 bin lirayla 2. Abdülhamit'ten geldi. Onu diğer devlet adamları ve bürokratlar takip etti. Bu arada çok sayıda memur kendi arzusuyla birer maaşını bağışladı. Resmi nitelikteki yardımların ardından halkın bağışları geldi. Binlerce Osmanlı vatandaşından başka diğer Müslümanlardan da yardımlar geliyordu. Başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları olmak üzere Endonezya'dan, Singapur'dan, Güney Afrika'dan, Avrupa'daki bazı İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir, hatta Amerika'dan bağışta bulunuldu. Fas emiri, İran şahı ve Buhara emiri gibi Müslüman devlet idarecilerinden de yardımlar geldi. Bu geniş katılım Hicaz Demiryolu projesinin bütün dünya Müslümanlarınca benimsendiğinin bir işaretiydi. Bağışta bulunanları ödüllendirmek için İzzet Paşa'nın tavsiyesiyle nikel, gümüş ve altından Hicaz Demiryolu madalyaları ihdas edildi ve bu madalyalar halkı bağış yapmaya yönlendirmede önemli bir rol oynadı. İnşaatın ilerlemesiyle artan masraflar demiryolunun yalnız bağışlardan finanse edilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarınca yeni gelir kaynakları bulmak amacıyla memur maaşlarından zorunlu kesintiler yapıldı. Resmi evrak ve kağıtlar bastırılarak satışa sunuldu, çeşitli isimlerde harç ve vergiler konuldu, eski pullar satıldı, kurban derilerinin satışından elde edilen paralar ve ayrıca hattın tamamlanan kısmında yapılan yolcu ve eşya nakliyatı hasılatı fona bırakıldı. Sonuç olarak başarılı bir mali yönetim sonucu 1900 ile 1908 yılları arasındaki inşaatın gelirleri giderlerinden fazla olarak gerçekleşmişti. Demiryolunun teknik işlerinin idaresi 1901'de Alman mühendisi Meissner'e verildi. Onunla birlikte 17'si Türk, 12'si Alman, 5'i İtalyan, 5'i Fransız, 2'si Avusturyalı, 1'i Belçikalı ve 1'i Rum olmak üzere yol inşaatının teknik kadrosunda 43 mühendis çalışıyordu. İnşaat ilerledikçe Avrupalı mühendislerin sayısı azalırken Osmanlı mühendislerinin sayısı arttı ve edindikleri tecrübe sayesinde demiryolunun kutsal topraklardaki inşaatını tamamen Müslüman mühendisler gerçekleştirdi. İşçiler büyük ölçüde askeri birliklerden sağlandı. Sayıları 7500'ü bulan Osmanlı askerleri subayların idaresinde inşaat işlerine yardımcı oldu. Piyade taburları toprak kazma, ocaklardan taş çıkarma, duvar örme, marangozluk, ateşçilik ve makinistlik gibi işleri görüyor. Telgraf müfrezesi hattın telgraf işlerinde ve istasyonların haberleşme memurluklarında, Bahriye askerleri ise Beyrut'la Hayfa limanlarına gelen demiryolu malzeme ve araçlarının nakliyatında çalışıyordu. Demiryolu inşaatında 1903'te Amman'a, 1904'te Maan'a ulaşıldı. Demiryolunun 460. kilometredeki Maan'a varmasından sonra inşaatla işletme işleri birbirinden ayrılarak bir işletme idaresi kuruldu ve demiryolunda 1905 yılında yolcu ve eşya taşımacılığına başlandı. ...1908 yılında Medine'ye varılmıştı. Toplam olarak 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demiryolu, 1 Eylül 1908 tarihinde yapılan bir törenle bizzat 2. Abdülhamit tarafından işletmeye açıldı. 1909'da Hayfa-Şam arasında her gün, Şam'la Medine arasındaysa haftada 3 gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya taşınıyor, lüzumu halinde inşaat malzemeleri, askeri erzak ve hacıların nakli için ilave tren seferleri düzenleniyordu. Hat güzergahında irili ufaklı çok sayıda istasyon bulunması ve hareket saatlerinde namaz vakitlerinin dikkate alınması yolcular açısından kolaylık sağlamaktaydı. Hicaz hattında ayrıca işleyen vagonlardan biri mescit vagonu olarak tahsis edilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle ifade edilmelidir ki Hicaz Demiryolu'nun inşaatı aşırı sıcaklık, kuraklık, su sıkıntısı ve arazi şartlarının getirdiği tabii zorluklarla Bedevilerin engellemelerine rağmen kısa kabul edilecek bir sürede tamamlanmıştır. Yalnız 1908'de demiryolu ve telgraf tellerine yapılan sabotaj ve saldırı sayısı 128'i bulmuştu. Hattın korunması için tedbirler arttırıldı. Buna rağmen saldırıların ardı arkası kesilmedi ve şiddetli çarpışmalar oldu. Mesela 1908 Temmuz'u sonlarında bir gece baskınıyla 300'e yakın Osmanlı askeri katledildi. Saldırılar demiryolunun Medine'ye ulaşmasından sonra da sürdü. Hicaz demiryolu 1917 yılına kadar ilave edilen yeni hatlarla 1750 kilometre uzunluğa erişti. Ancak yapımı bütün Müslümanların ortak isteği olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde hatları ise Şerif Hüseyin ve onun kışkırttığı kimselerin karşı koyması üzerine Medine-Mekke ve Cidde-Mekke hatlarının yapımından vazgeçildi. 1916 Haziran'ında Şerif Hüseyin'in İngilizlerle gizlice anlaşarak isyan etmesi Hicaz Demir Yolu'nun da sonunu hazırladı. İngiliz subaylarının yönlendirdiği bedevilerin ardı arkası kesilmeyen saldırılarına rağmen hattın büyük bir bölümü Osmanlı kuvvetlerince denetim altında tutuldu. 10 Ocak 1919'da Medine'nin teslim olmasıyla birlikte Hicaz demiryolu üzerindeki Osmanlı hakimiyeti de maalesef sona erdi. Hicaz demiryolu tamamlandıktan sonra önemli askeri, siyasi, iktisadi ve içtimai sonuçlara vesile oldu. Örneğin Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker, silah, malzeme ve erzak nakliyatı bu yol üzerinden yapıldı. Demiryolu, Birinci Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasındaki nakliyat ve askeri operasyonlarda hayati bir ulaşım aracı oldu. Kömür bulunamadığından lokomotifler odunla çalıştırıldı. Yağ sıkıntısı, su problemi, artan trafik ve bedevi saldırıları trenlerin hızlarını büyük ölçüde düşürse de Sina, Filistin, Suriye cephelerine yardım gönderilmesinde ve özellikle Medine'nin Şam'la bağlantısının devam etmesinde Hicaz demiryolu yegane ulaşım vasıtasıydı. Medine'de bulunan mukaddes emanetlerle binlerce sivilin Suriye'ye gönderilmesi yine bu demiryolu sayesinde gerçekleşti. Bütün cephelerde alınan yenilgilere rağmen Medine'nin 1919 başına kadar teslim olmamasında da hattın önemli bir payı bulunmaktadır. Hicaz demiryolu 1. Dünya Savaşı öncesi sivil taşımacılıkta da kullanıldı. 1910'da trenle seyahat eden yolcu sayısı 168.448 iken bu rakam 1913'te 232.563 olarak gerçekleşti. 1911'de Medine'ye trenle gelen hacı sayısı 13.102 idi. Yılda ortalama 16.000 hacı Hicaz hattını kullanıyordu. 1908'den 1913'e kadarki dönemde toplam yolcu sayısı yaklaşık 1 milyon dolayındaydı. Ayrıca 2 lira tutan tren ücreti önceki masrafın ancak onda biri kadardı ve bu rahat yolculuk iyi şartlar altında 72 saat sürüyordu. Güzergah üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde üretilen malların uzak pazarlara naklinde sağlanan kolaylık buralardaki gelişmeyi hızlandırdı. Aynı şekilde imar ve inşa faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının yapımında demir yolunun bölgeye getirdiği değişimin payı vardı. Böylece ileride Cumhuriyet demir yollarının yapımı aşamasında gerekecek bilgi ve tecrübe birikiminin temeli de atılmış oldu. Çünkü bu süre zarfında azımsanmayacak kadar çok teknik eleman yetişti. Sonuç olarak Hicaz demiryolu meydana getirdiği maddi sonuçların yanı sıra dünya Müslümanları arasında ortak bir hedef ve ideal etrafında yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına da önemli katkı sağlamıştı. Hicaz demiryolu hattının birçok malzemesi bugün maalesef atıl ve istasyonlarda metruk bir halde bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren

Sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
1: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan hep doğruyu söylemiş birisi size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.
1: Hayvanlar olmasaydı, semadan yağmur inmezdi buyuran Peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü," diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme La mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise, Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Resulullah'ın küçük kızı Ümmü Ebiha, Hazreti Fatıma-tü Zehra. Resul-i Ekrem henüz Medine'ye hicret etmemişti. Mekke'de müşriklerin eziyetlerinin gün geçtikçe arttığı zamanlardı. Allah Resulü, atası İbrahim peygamberden beri müminlerin en kıymetli mescidi olan Mescid-i Haram'a, Kabe'ye geldi. Tekbir getirip namaza durdu. Mekkeli müşriklerden Ebu Cehil de arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin yanında oturuyordu. Resulullah'ın huşu içerisinde namaz kıldığını görünce, önce kendi aralarında onunla alay etmeye başladılar. Sonra Ebu Cehil birden arkadaşlarına dönerek, "Falanca kişinin devesi yeni doğum yaptı. Kim devenin döl yatağını getirip Muhammed secdedeyken sırtına atabilir?" dedi. Hep birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. İçlerinden en talihsiz olanı gidip o yeni doğum yapmış devenin döl yatağını getirdi. Resul-i Ekrem tam secde halindeyken tüm deve leşini sırtına attılar. Peygamberimiz secdede kala kaldı. Sırtındaki ağırlıklar başını kaldırmasına imkan vermiyordu. Mekkeliler kahkahalarını öylesine artırdılar ki gülmekten birbirlerinin üzerine yıkılıyorlardı. İşte o sırada "Babacığım, babacığım" diye ağlayan bir kız çocuğu koşarak geldi. Bu kız, Peygamber Efendimizin küçük kızı Fatıma-tü Zehra'dan başkası değildi. Eğildi, babasının sırtındaki pislikleri temizledi. Resulullah böylece secdeden başını kaldırabildi. Fatıma, yaşının küçüklüğüne rağmen Mekke'nin ileri gelenlerinin karşısına dikilip babasını kollamıştı. Allah Resulü Fatıma'yı bambaşka bir sevgiyle sever, ona Ümmü Ebiha diye hitap ederdi. Ümmü Ebiha, yani babasının annesi. Resulullah kızını adeta anne sevgisiyle sevmekteydi. Belki de Hatice'nin erkenden vefatı onları birbirlerine anne yapmıştı. Peygamberimiz kızını görünce pek sevinir, onu ayakta karşılar, ellerinden tutup yanaklarından öper, onu yanına oturturdu. Allah Resulü'nün terbiyesiyle yetişen bu değerli cennet kadını, haya ve edebi, fiziki özellikleri, yürüme ve konuşmasıyla Peygamber Efendimiz'e çok benziyordu. İsmi, cennetin en faziletli kadınları arasında Asiye, Meryem ve Hatice ile birlikte anılmıştı. Peygamber Efendimiz, "Fatıma benden bir parçadır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur" buyurarak Fatıma'nın kıymetini dile getirmişti. Yüzünün parlaklığı ve güzelliği sebebiyle Zehra, iffeti sebebiyle de Betül lakabını alan Fatıma ile genç kızlık günlerine eriştiğinde önce Hazreti Ebubekir, bir süre sonra da Hazreti Ömer evlenmek istedi. Resulullah ikisine de aynı cevabı verdi. "Benim kızımın yaşı küçük." Bir müddet sonra Hazreti Fatıma'ya Peygamberimizin amcasının oğlu Hazreti Ali talip oldu. Ali radıyallahu anh, 5 yaşından itibaren çocukluğunu Peygamberimizin evinde geçirmiş, peygamber terbiyesiyle yetişmişti. Resul-i Ekrem, Ali'nin teklifine olumlu cevap verdi. Böylece Hazreti Ali, Resulullah'ın damadı olma şerefine nail oldu.

İman, ahlak, edep ve ilim yönünden bir hayli zengin olan bu genç delikanlının mehir verecek kadar bile serveti yoktu. Bedir gazvesinde ganimetlerden nasibine düşen deveyle ticaret yaparak mehir ödemeyi planlıyordu. Öyle anlaşılıyordu ki Fatıma'nın arzuladığı da manevi zenginlikten başka bir şey değildi. Bir deri yastık, kadife bir örtü, iki el değirmeni ve iki su kabından ibaret bir çeyizle baba evinden ayrıldı. Bu iki gencin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden Uhud Savaşı meydana geldi. Fatıma, kocası Ali ile beraber Uhud Savaşı'na katıldı. Savaşta askerlere yiyecek ve su taşıdı, yaralıları tedavi etti. Savaşın şiddetlendiği sıralarda Resul-i Ekrem de yaralandı. Dişi kırılmış, yüzü kanlar içinde kalmıştı. Fatıma hemen bir kalkanın içinde su getirerek yarayı yıkamaya başladı. Kalkandaki kan miktarı su miktarını geçmeye başlamıştı. Kanama durmuyordu. Hemen bir hasır parçasını yaktı, küllerini sevgili babasının yarasına bastırdı. Böylece kanamayı durdurdu. Mekke günlerinde Resul-i Ekrem'in sırtına atılanları elleriyle temizleyen Fatıma, şimdi de kanatılan yüzünü temizliyor, onu tedavi ediyordu. Bir anne şefkati ve özeni, peygamber kızına yaraşır bir sabır ve iradeyle. Peygamber Efendimiz'e pek düşkün olan Fatıma, onun vefatına yakın günlerdeki hastalığı esnasında çok sarsıldı. Zaten Cebrail'in o yıl Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize iki defa arz etmesi, Resulullah'ın vefatının yaklaştığına işaret ediyordu. Durumun farkına varan Fatıma, gözyaşlarına hakim olamıyor, üzüntüsünü babasından saklayamıyordu. Fatıma dışındaki tüm evlatlarını toprağa vermiş olan Resulullah, geride kalan tek yavrusuna fısıldadı ve ailesinden kendisine kavuşacak ilk kişi olacağını müjdeledi sevgili kızına. Ve bir müjde daha verdi. Fatıma, cennet kadınlarının hanımefendisi olacaktı. Bu iki müjdeyle tebessüm etti Fatıma-tü Zehra. Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in annesi, Resulullah'ın vefatından 5,5 ay sonra bir Ramazan günü dünyaya veda etti. Çok sevdiği ve çok benzediği sevgili babası,

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim." Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın."

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

ilahe illallahu vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece

Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: İnsan ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağını gerçekten bilemiyor. Hayatın güzel yanlarından biri de bu değil mi zaten? Her an sizi şaşırtacak, hayret etmenize neden olacak ve ibret verecek bir şeyle karşılaşma ihtimali. Tabii delinin birinin ansızın kapınıza gelip oturduğunuz evin 3000 yıl önce kendisine vaat edildiğini iddia ederek sizi evinizden çıkarmaya çalışması gibi bir saçmalıkla karşılaşma ihtimalinizden bahsetmiyorum. Binlerce kilometre öteden bombalar dolu uçaklarla size demokrasi getireceğini iddia eden hastalıklı kafalarla karşılaşma ihtimalinizden de bahsetmiyorum. Yüzünüzü güldürecek, içinizi ısıtacak ve kalbinizi kımıldatacak, içinde gerçek insanların, pazarlıksız dostlukların, sevgi ve samimiyetle kurulmuş bağların karşınıza çıkma ihtimalinden bahsediyorum. Size tanık olmaktan mutluluk duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Bir bahar günüydü. Ankara'da bahar demek her an güneş çıkabilir, yağmur yağabilir, fırtına kopabilir, birden dolu bastırabilir ve ardından tekrar masmavi bir gökyüzünde güneş size gülümsüyor olabilir demektir. Güneşin bu gülümsemesi size karşı merhametinden midir yoksa sizinle alay mı ediyordur pek bilinemez. Nihayetinde Ankara'da paltosuna sarılmış biriyle tişört giymiş diğeri aynı bankta oturabiliyor. Aynı kafede yan yana masalarda biri sıcacık salep içerek kendini ısıtmaya çalışırken diğeri soğuk bir gazozla serinlemeye çalışıyor da olabilir. İşin tuhaf kısmı ise Ankara'da bunun hiç kimseye tuhaf gelmemesidir. Ankaralılar için bu gayet normaldir ve bunda şaşılacak bir şey yoktur. Neyse, tanık olduğum olaya dönecek olursak, fakülteden çıkmış, eve gitmek için otobüse binmiştim. Hayatın o akşam bana karşı bu kadar cömert olabileceğini hiç aklımdan geçirmezdim ama gelin görün ki cam kenarında bir koltuğa oturabilme gibi bir ayrıcalığa sahip olmuştum. Daha ne isteyebilirdim ki? Bir gün nasıl bundan daha güzel bitebilirdi ki? Kendi kendime günün bu saatinde bir otobüs yolculuğunu oturarak tamamlamaktan hem de cam kenarına oturarak tamamlamaktan daha güzel ve rahat ne olabilir ki diyordum. Bu da yine hayatımı neşeli hale getirme oyunlarımdan biriydi benim için. Küçük şeyleri büyük sorunlar haline getiren insanları gördüğümde, yani pireyi deve yapanların hallerine tanık olduğumda, neden ben de böyle davranmıyorum dedim. Neden en ufak bir olumsuzluk olabildiğince büyütülüp içinden çıkılmaz büyük sorunlar haline getirilebiliyorken karşılaşılan küçük bir iyilik aynı şekilde büyütülmüyor ki diye düşündüm. Sonra kendi kendime bunu bir davranışa, bir tutuma nasıl dönüştürürüm diye sordum. Bu durumu olabildiğince neşeli hale getirmeli ve böylece hayatıma katmalıydım. Böylelikle küçük küçük şeyleri ben de büyütmeye karar verdim. Ancak bir farkla, ben olumsuzlukları değil, hayatıma neşe katıp şükür sebebi olabilecek şeyleri büyütecektim. Karşılaştığım en küçük bir iyiliği, bir güzelliği büyütecek ve kocaman bir şükür sebebi haline getirecektim. Öyle de yaptım. Hayatımda ve düşünce dünyamda çok güzel değişikliklere kapı açmış oldum. Otobüs yolculuğum sırasında bir taraftan da eve gidince yapacaklarımı planlıyordum. Güzel bir akşam yemeği yerim diye düşündüm. Dünden kalmış çorbayı ısıtacak, yanına fesleğen soslu makarna ve salata yapacak, afiyetle yiyecektim. Sonra da ders çalışır, biraz kitap okurum dedim. En sonunda da yatsı namazı, dua, İstiklal Marşı ve kapanış olarak planımı zihnimde tamamladım. O sırada önümdeki koltukta bir baba ve kızı kendi aralarında benim de duyabileceğim şekilde konuşuyorlardı. Ergenliğinin başlarında bir genç ve orta yaşlarında bir baba. Babanın üzerinde en son bir akraba düğününde giyilmiş olduğu anlaşılan yıllar yıllar önce alınmış bir takım elbise vardı. Ceketinin altında son yaka düğmesi iliklenmemiş, boğazı dar gelen beyaz bir gömlek. Gömleğin üzerine takılmış, bir liseliye ait gibi duran, karmaşık renk ve desenlerden oluşan, yana doğru kaymış bir kravat. Babanın üzerinde her gün giymeye alışık olmadığı takım elbisenin verdiği rahatsızlık hali. Alıştığı işinde olmak yerine, içinde olmaktan sıkıldığı bir kıyafetin içinde ve olmak istemediği bir yerde olmanın verdiği sıkılganlık hali. Elleri sert nesneleri eğip bükmenin, bozulmuş olanı düzeltmenin uzun zaman neticesinde ortaya çıkardığı yaralarla dolu. Gözleri az söyleyip çok düşünen adamların gözleri gibi kısık. Kalın bir camın ardından bakıyor dünyaya. Dünyalık o kalın camın ardına geçememiş, gözlerinden içeri sızıp kalbine erişememiş. Ne mutlu, iyi ki varlar böyle adamlar. Gençse birçoğumuzun yapmaya çalıştığı gibi çabucak büyümenin peşinde. Benim gibi onun da dünyayı düzeltecek, bütün sorunları bir anda çözecek fikirleri var. Kendimi aynada seyrediyorum sanki. Heyecanı var, öfkesi var, kendinden taşan neşesi var, hayat dolu. Sürekli anlatıyor babasına adaletsizliklerden, insan haklarından, inancının getirdiği sorumluluklardan bahsediyor. Babası konuşmuyor, araya girmiyor, sadece kızını dinliyor, dediklerini onaylıyor ve kalın camlı gözlüklerinin ardındaki kısık gözlerinde gizli gizli bir gurur beliriyor. Belli ki kızı tam da istediği gibi yetişiyor. Genç kız hızlı parmak hareketleriyle telefonunu açıp ekranda birkaç yere dokundu ve telefonu babasına çevirdi. "Bak," dedi. "Bak kaç kişiye ulaşmış hazırladığım içerik. Dünyanın her yerinden insanlar, gençler Gazze'deki soykırıma karşılar," dedi. Adam eskilikte elbisesiyle yarışır bir telefon çıkardı cebinden. Ekran camı çatlak, kılıfı sararmış. Madem ben de paylaşayım o zaman," dedi ve genç çok sevindi. "Paylaş tabii baba, trafik artsın iyice," dedi. Babası bir süre baktı, hafifçe gülümsedi ve "Trafik artmasın, eve geç kalmayalım," dedi muzipçe. "Ya öyle değil baba," dedi genç kız. "Ben buradaki trafikten, etkileşimden bahsediyorum," diyerek telefonu gösterdi. Adam bir şey demedi, sadece gülümsedi. Sonra kolunu kızının omzuna attı, kendine doğru çekti ve sarıldı. Birlikte gülüştüler. Genç kız telefonuna bakmaya, adam da camdan dışarıyı seyretmeye başladı. Bir süre gittikten sonra otobüs yavaşladı. Trafik gerçekten artmıştı. Korna sesleri yükselmeye başladı. Arabalardan inen insanlar vardı. Genç kız, "Arabadan dumanlar çıkıyor baba," dedi. Babası kafasını uzattı. Neler olduğunu anlamak için sağa sola göz gezdirdi ve en sonunda ileride dumanlar çıkaran arabayı gördü. İyice baktı ve "Ya bu bizim Arif. Arif'in araba tütüyor kızım," dedi. Otobüsün camını açtı ve arkadaşına seslendi. "Arif!" diye bağırdı. Arif anı seyreliyor, hiçbir şey yapmıyor, dumanlar çıkartan arabasına bakıyordu. Sonra kendisine seslenen arkadaşına doğru döndü, baktı ve yüzü yavaş yavaş gevşedi. Hayat karşısında duruşunu hiç bozmayan, kalbiyle zihni arasındaki köprü hiç yıkılmamış olan adamların samimiyetiyle ve teslimiyetiyle gülümsedi. Adam tekrar seslendi. "Ne oldu Arif? Tozutmuş yine senin araba. Kalmışsın duman içinde dağlarda," dedi. Bunları söylerken bir taraftan da gülümsüyordu. Arif tekrar gülümsedi, dudaklarını büktü, ellerini iki yana açtı ve çaresiz kaldığını haliyle belli etti. Sonra ağzını açtı ve arkadaşına seslendi. "Gel Allah aşkına, şuna bir bakıver Recep," dedi. Recep, "Geliyorum, bir yere gitme," diyerek güldü. Arabası yanan Arif de aynı neşeye ortaklık etti. "Ben de tam gidiyordum ha," dedi gülerek. Recep kızına döndü ve "Sen eve geç kızım. Ben Arif amcanın arabaya bir bakayım, sonra gelirim," dedi. Şoförden rica etti ve otobüsten indi. Koşarak arkadaşı Arif'in yanına gitti. Sarıldılar, kendi aralarında gülüştüler. arabanın açık kaputunun içine eğildi başları ve dumana gömüldüler. O esnada yavaş yavaş ilerlemekte olan otobüsle yanlarından geçip gittik. Tanımadığım bu adamların birbirlerine karşı bu içten tavırları beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Arkadaşlığa ve dostluğa dair samimi şeyler görmek insanın yüreğini ısıtıyor gerçekten. Camdan başımı çevirdim ve önümde oturan genç kızla tanıştım. Aynı kafadaydık, aynı şeyleri dert ediyor, hayata karşı aynı heyecanı duyuyorduk. Tanık olduğum dostluk beni mutlu etmekle beraber bir de yeni bir arkadaş kazandırmıştı bana. Hemen sosyal medyadan takipleştik ve yeni içerikler konusunda sürekli iletişim halinde olmayı kararlaştırdık. Evet, biz gençler zulme maruz kalan kardeşlerimizin acılarına tanıklık ettik ve acılarını yüreklerimizde hissettik. Biliyorum ki yeryüzünün adalete ve kardeşlerimizin de merhamete ihtiyaçları var. Ayşe ile tanıştığımız günün akşamında eve döndüğümde kendimi daha mutlu ve daha güçlü hissettim. O gün planladığım okumaları yaparken Peygamber Efendimizin şu hadisine denk geldim ve defterime not ettim.
1: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa zalika ad'aful iman.
1: Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz, kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, İyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep

Rab olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.
1: Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde suresi 16-17. ayetlerini okudu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kitabımızın birinci bölümünü okuyoruz. Peygamberi Zişan Efendimizin Allah katındaki değerini okuyoruz. İsra ve Miraç bahsindeyiz. Bugünkü dersimizde Miraç'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'ya yaklaşması konusunu, ne ölçüde yaklaştığı konusunu okuyacağız. Fastun fîmâ verade mineddünüvvi vel kurbi leyletel İsrail. Bu başlık bize işte bunu anlatıyor. Müellifimiz diyor ki, Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, ve yüteevvenü fîhî mâ yüteevvenü fî kavlihî, yenzilü rabbuna ilâ semâid dünya. Allah Teala'nın Miraç'ta Resulullah Efendimiz'e olan yakınlığını tevil edebiliriz, yorumlayabiliriz. Tıpkı o meşhur hadisi şerifi tevil ettiğimiz gibi diyor. Hani Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de bulunan bir hadisi şerif var ya, Rabbimiz Celle Celaluhu gecenin son üçte birinde, yani her gece dünya semasına iner buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Teala her gece o seher vakti dediğimiz aşıkların kalkıp teheccüd namazı kıldığı saat var ya, işte o saatte diyor Peygamber Efendimiz, gecenin son üçte birinde. Sevgili kardeşlerim, buraya hem iyi kulak verelim hem de bu fırsatı elimizden geldiği ölçüde değerlendirmeye çalışalım. Gecenin son üçte birinde Allah Teala dünya semasına iner. Nasıl iner? Bilemeyiz. Şimdi deminden beri hep konuşup duruyoruz ya, Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle yakın oldu, Peygamber Efendimiz ona şöyle yakın oldu. Bir şeyi anlayabildik mi bunda? Anlayamadık tabii. Bir yakınlık var. Tamam. İşte anlattı o kalbine iman dondurması, kudretinin eserlerini göstermesi vesaire. Allah Teala da her gece dünya semasına iniyor. Bu kesin. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim hadis. Nasıl iner? Bilemiyoruz. Buyurur ki Allah Teala her gece, bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Allah Allah. Bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Onun dileğini kabul edeyim. Ne kadar güzel ya Rabbi. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu affedeyim. Allah Allah. Dua edin, duanızı kabul edeyim. Beni affet deyin, sizi affedeyim diyor Allah Teala. Ne dileğiniz varsa bana arz edin, ben dileğinizi yerine getireyim diyor. Sevgili kardeşlerim, bu fırsat her gece elimizde demek. İşte bu herkesin derin uykuya daldığı zamanda kalkalım. Yani sabah namazına nasıl olsa kalkıyoruz elhamdülillah. Biraz erken kalka, bir yarım saat önce kalkalım. Yani imsakten önce takvimlerde yazıyor. Ondan birkaç dakika önce kalkabiliriz. 15-20 dakika önce, yarım saat daha iyidir. O zaman kalkmalı, en az 2 rekat namaz kılmalı. 2 olur, 4 olur, 6 olur. Efendimizin kıldığı gibi 8 olabilir. Kılalım, ondan sonra el açalım, yalvaralım. İşte diyor ki müellifimiz, bu hadisi şerif nasıl tevil ediyorsa Efendimizin Allah Teala'ya yakınlığını da öyle anlamamız lazım. Ala ahadil vücuhi nüzulü iftalin ve icmalin ve kabulin ve ihsan. Bu tevillerden biri şöyledir. Allah Teala'nın dünya semasına inmesinden maksat, onun lütfunun, ihsanının, nimetlerinin yeryüzüne inmesi demektir. Yani demek ki o saatte özel olarak lütfunu, nimetini, ikramını indiriyor. Yeryüzünün
seması. قال الواسطي من توهم أنه بنفسه دنا جعل سم مسافة بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بودا يعني عن درك حقيقته إذ لا دنو للحق ولا بود. صوفي bir alim var. Ebu Bekir el-Vasıti. Hicri 312'de vefat etmiş. Miladi 924. 1000 yıldan çok fazla bir zaman önce. O diyor ki, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e acaba nasıl yaklaştı? Lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla yaklaştı. Şayet bir kimse Allah Teala'nın Efendimiz'e yakınlığını böyle değil de maddi olarak, fiziki bir yakınlık olarak zannediyorsa, o zaman ikisinin arasında maddi bir mesafe bulunduğunu kabul ediyor demektir. Bu doğru değildir. Allah Teala ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında maddi bir mesafe bulunduğunu kabul etmek doğru değildir. Bir kimse Allah Teala'ya kendi gayretiyle yaklaştığını düşünüyorsa, ben gayretimle Allah Teala'ya yaklaşırım diye düşünüyorsa, o kimse Allah Teala'dan iyice uzaklaşmış olur diyor. Böyle bir maddi yakınlık söz konusu olamaz ve buradaki inceliği de anlamamış olur. Hiçbir zaman Allah Teala'ya maddi olarak yaklaşmak da söz konusu değildir, maddi olarak uzaklaşmak da söz konusu değildir. Allah Teala'ya maddi olarak yaklaşmak da düşünülemez, ondan uzaklaşmak da düşünülemez diyor. Bu alim Ebu Bekir el-Vasıti. Ve kavluhu kâbe kavseyni ev edna femen ceale damira aiden ilallahi teâlâ la ilâ cibrîle alâ hâza kâne ibareten an nihayetil kurbi ve lütfil mehalli ve idahil marifeti ve işrafi alel hakikati min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ibareten an icabetir ragbeti ve kadayil metalibi ve isharit tahafi ve inafetil menzil vel mertebeti min Allahi lehu. Necm suresinin 9. ayeti kerimesinde ne buyuruluyordu sevgili kardeşlerim? İki yay kadar oldu, hatta ondan da yakın oldu ifadesi geçiyor ya. Bu yakınlık iki şekilde olabilir. Birincisi, Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama değil de Cenab-ı Hakk'a yaklaştı denebilir. Birinci yorum, izah böyle olabilir. Bu takdirde sözünü ettiğimiz yakınlık nedir? Efendimizin Allah Teala'ya yaklaşması nedir? Gözle fark edilmeyen manevi bir yakınlık demek olur. Gözle fark edilmeyen manevi bir yakınlık. Cenab-ı Hak Resulünün manevi derecesini yükseltti demenin manası Resulullah'a ilahi sırları gösterdi demek. Maddi bir yakınlık olarak düşünmeyelim de Allah Teala hiçbir kuluna göstermediği sırlarını, kainatın inceliklerini Resulüne açtı ve gösterdi demektir. Onu bu sırlara vakıf kıldı demektir. Birinci yorum böyle olabilir. Yakınlık nedir onu anlatıyoruz ya. Yakınlık sözünü ikinci olarak da şöyle anlamak mümkündür diyor müellifimiz. Allah Teala Resulünün isteklerini yerine getirdi demek olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan ne istediyse Allah Teala da ona istediği şeyleri verdi demek olabilir. Yani Resulüne bol bol ihsanda bulundu ve onun mertebesini yüceltti demektir. Öyle anlamamız lazım diyor müellifimiz. Ve bu bahsin son cümlesi şöyle. Ve yuteevvelü fihi ma yuteevvelü fi kavlihi men tekarrabe minni şibren tekarrabtu minhu zira'an ve men etani yemşi eteytuhu herveleten
هرب بالإجابة بالقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. Ayet-i kerimede sözü edilen yakınlık, şu hadisi şerifte sözü edilen yakınlık gibi olabilir diyor müellifimiz. Böyle yorumlanabilir. Hani bir hadisi kutsi vardı ya, onu hepimiz biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, hangi kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım, daha fazla yaklaşırım. Hangi kulun bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım, daha çok yaklaşırım. Hangi kulun bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelir. Hadisi şerif böyle. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim hadis, en sahih hadislerden biri. Bu yakınlık, bu hadisi şerifte anlatılmak istenen yakınlıktır diyor müellifimiz. Yani Allah Teala kendisine ibadetle, teslimiyetle yaklaşmaya çalışan kullarının dualarını kabul buyurur demektir. Kullarının dualarını kabul buyurur. O kullarının isteklerini kısa zamanda yerine getirir demektir. Ben ona daha fazla yaklaşırım demek, onun benden istediği şeyleri kısa zamanda yerine getirecek demektir. Onu vaat ediyor Allah Teala. İşte Peygamber Efendimiz de Allah Teala arasındaki yakınlığı da böyle anlamak gerek diyor. Kısacası benim güzel kardeşlerim, Miraç hadisesi bizim mahiyetini tam olarak anlayamayacağımız sırlarla dolu bir maceradır. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i davet etmiştir. Onu yanına almıştır. Ona kainatın sırlarını göstermiştir. Ona ihsanlarda bulunmuştur. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla maddi olarak cenneti gezdi, gördü, cehennemi gördü, kimler nasıl azap görüyor. Cennet de cehennem de mahluktur, yaratılmıştır, şu anda vardır. İşte bunları nasıl gösterdiyse, onun dışında Efendimizin bize anlatmadığı bir takım sırları, kainatın inceliklerini Allah Teala Resul-i Ekrem'ine göstermiştir. Miraç böyle bir olaydır. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Bütün benliğimizle, varlığımızla inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz yok. Allah Teala Resul-i Ekrem'ini göklere çıkardı. Her bir semayı gezdirdi, gösterdi. Oradaki peygamberlerle Efendimiz tanıştı. Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Allah Teala ona bir takım sırlarını emanet etti, gösterdi. Ve ona 50 vakit namazı farz kıldı. Sonra da bildiğimiz gibi yavaş yavaş onları azalttı. 5 vakte indirdi bu yolculukta. Miraç böyle bir olay. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Resul-i Kibriya Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı?" diye sordum. "Evet, yasakladı" cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek,

yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan

taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet şu şekilde yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlüler

0: Ben başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler

koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben, ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi deyince, kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı.

Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 315 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellema, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kâle, buyurdu ki, رَغِمَ اَنْفُ Burnu yerlerde sürünsün. Arapçada bu deyim, kişinin burnunun yere değmesi, yere sürtünmesi, onun aşağılanabileceği kadar aşağılandığı, bütün onurunu, değerini, kıymetini kaybettiği bir manaya gelmektedir. Adeta hüsranın dibi. رَغِمَ اَنْفُ Burnu yere sürtsün. Thumma ragima anfu. Sonra yine yere sürtsün. Thumma ragima anfu. Sonra yine o kişinin burnu yere sürtsün. Yani bu kişi böyle yerlerde sürünsün. Bizim Türkçemizde yazıklar olsun der gibi. Kınamanın ve yermenin en sert örneklerinden biri. Kimi bu düzeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınıyor dersiniz. Kim için bu düzeyde yazıklar olsun diye tekraren yergide bulunuyor dersiniz.

0: Okuyalım bakalım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki: "Men edrake ebeveyhi." Bir kimse anne babasına yetişir de indel kibari, yaşlılık deminde, ehaduhuma ev kileyhima, ikisinden birine yahut her ikisine birlikte yaşlılık zamanında yetişen bir kimse ama felem yedhulil cennete, anne babasına yaşlılık zamanında yetiştiği halde cennete girememiş bir kimseden söz ediyoruz. İşte böyle bir kimseye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun demiş. Bir kez demiş yetmemiş, ikinci kez demiş yetmemiş, üçüncü kez demiş ancak ifade etmiş. Demek ki bu kaçırılacak bir fırsat değil. Nasıl olur böyle bir imkana bir insan kavuşur, kendi anne babası üzerinden onlara iyilik ederek tabii Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşup böylece cennete girebilecekken bunu nasıl heder eder ve cennete giremez? Yazıklar olsun ona, burnu yerlerde sürünsün. Elbette ki bizim dinimiz kula kulluğu men eden bir din. Hiçbir zaman o sonsuz geleceğimizi, yani Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o cennetleri elde edebilmenin yolu birileri üzerinden geçmiyor. Bunun anahtarı şunda yahut bunda değil. Dolayısıyla meseleye böyle bakmamak lazım. Kul cennete anne babası üzerinden gitmez. Peki nedir kişiyi anne babasına yetiştiğinde cennete götüren şey? Elbette ki bunun cevabı Cenab-ı Hakk'ın rızasındadır. Çünkü anne babaya bu iyiliği yapmak Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bir iş Allah'ın emri olunca artık o işi müminlerin yapmadaki temel motivasyonu Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek. Allah Azze ve Celle istedi diye bunu yapmak. Zaten Cenab-ı Hak ilerleyen yaşlarında anne ve babaya bakımı belli zorluklarla iç içe getirmiş ki bunu yapacak olan kullar ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasına tutunarak yapsınlar. Öyle ya, anneye ve babaya yaşlılık zamanında bakmak, yeni doğmuş evlada bakmak kadar sevimli ve heyecan verici olmayabiliyor. Nur topu gibi evladı olmuş, teni güzel kokan, bakışları masum, her şeyiyle ebeveynini kendisine çeken evladın bakımından insanlar yüksünmüyorlar. Tam tersi bunu neşeyle ve zevkle yapıyorlar. Halbuki madalyonu çevirdiğimizde anne babaları yaşlandırıp bu kez evlatların onlara bakması tarafına geçtiğimizde rüzgar artık arkadan esmiyor. Bu kez rüzgar karşımıza geliyor. Artık güzel kokan tenler yerine yaşlılığı dolayısıyla metabolizması bozulmuş ebeveynler var. Yanı sıra huyları da çekilmez bir hal almış olabilir. Yaşlılığın getirdiği zorluklar dolayısıyla, hastalıklar dolayısıyla belli tahammülsüzlükler ve hırçınlıklar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla rüzgara karşı tüm zorlukları göğüsleyerek anne babasını hala baş tacı eden bir kimsenin bunu ancak Allah rızası için yaptığı yerde cennetin kapıları açılıyor. Dolayısıyla bu ibadetin ta kendisi. İlahi emri yerine getirmenin, icra etmenin ta kendisi. Hiç kimse buna anne babasına iyilik ediyor, kendi anne babası zaten diye bakmamalı. O şahıs burada Rabbine kulluk ediyor. Namaz kılar gibi, zekat verir gibi Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden bir tanesini yerine getiriyor. O yüzden cennetin kapıları önüne açılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu denli değerli bir imkana kavuşmuş bir kimsenin buradan cennete yol bulabilecekken bunu heder etmesini bulabildiği en ağır ifadelerle yermiş. Ragime enfu ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ Burnu yerlerde sürünsün. Burnu yerlerde sürünsün. Burnu yerlerde sürünsün. Bir kimse ki anne babasının yahut ikisinden birinin yaşlılığına yetişir de cennete giremez. Yazıklar olsun. Kuşakların birbirlerinden çözüldüğü, ailelerin dağılarak bireyselleştiği, yavrularını kucaklarından indirmeyen dünkü anne babaların huzur evlerinde yalnız başına eski günleri hayal ederek geçirdiği ve koca koca evlatlarını doğru dürüst göremeden hasret içerisinde öldüğü bu tırnak içerisinde modern zamanlarda aslında hangi öğretiyi kaybettiğimizin resmidir bu. Cenab-ı Hakk'ın rızasının aslında hayatın içerisine yerleştirdiği bu ilahi rahmetin rahim bağıyla başlayan ve yine rahim bağıyla vefat ederken etrafında evlatlarını, oğullarını, kızlarını göre göre onların o son dokunuşlarıyla kelime-i tevhidler eşliğinde dünyadan ahirete yolcu edildiği o eski günlerden şimdi kas katı merhametten uzak rahim bağının sadece doğarken işe yaradığı ama ölürken hiç hatırlanmadığı bir vahşetin içerisine düştük. İnsanları bencilleştirip, böylece bireyselleştirip, toplumdan merhameti tamamıyla uzaklaştırarak yerine kas katı, çıkarcı bir anlayışı yerleştirmek isteyen, elbette ki insanın amansız düşmanı olan şeytandan başkası olmasa gerek. Fakat şeytanın bu çağrısına olumlu yanıt verip, kendisini önceleyerek anne ve babasını bile hayatından çıkaran yahut çıkarmayı göze alan kimselerin yegane tek bir motivasyonu olabilir. O da dünyayı cennete çevirmek. Dünyayı en güzel şekilde yaşamak. Halbuki akleden insanlar bilirler ki dünya hiçbir zaman ne bizden öncekiler için cennet olabilmiştir ne de bizden sonrakiler için cennet olabilecektir. Sınırlı kaynaklarıyla şu demo hayatın, çünkü pek çok kısıtlarla çepeçevre kuşatılmıştır. Bu demo hayatın kişiye o umduğu mutluluğu anne babasını hayatından çıkarsa bile sağlamayacağı gayet açıktır. Şu halde yalancı cennetlerden vazgeçip gerçek bir cennete doğru yol almak istiyorsak şayet, bu ancak Allah'ın rızasında, Cenab-ı Hakk'ın rızası da anne ve babanın yanındadır. Okuduğumuz bu rivayet İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir." Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi.

Resulü, Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı?

bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp, bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızdı.

0: onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
3: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
4: O öncedendi.
3: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
5: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
3: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
3: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
4: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
5: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
4: Ve beyaz bir eli varmış.
5: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
3: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
4: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
5: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
4: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde

0: yürülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu'l-Velid, Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Asal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin

bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere mesh etmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca'nın yanına bir adam geldi. Dini bir soru sordu. Hoca da uzun uzun cevap verdi. Sonra Akif'i çağırarak arkadaşlarını toplamasını istedi. Kısa bir müddet sonra tüm öğrenciler toplandı. Nasreddin Hoca cübbesini düzeltti, sarığını başına iyice yerleştirdi ve tebessümlü bir bakışla sordu. "Evet, nerede kalmıştık çocuklar?" Cevap vermek için parmak kaldıran öğrencilerden Emine söz hakkı verdi. "Buyur evladım." "Hocam, Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice arasında beklenmedik gelişmeler oldu demiştiniz."
3: Evet, aferin, unutmamışsın demek ki.
2: Hazreti Muhammed 25 yaşına gelmiş ve hala evlenmemişti. Evlilik elbette her devirde belli bir maddi imkan gerektiriyordu. Peygamberimiz ticaretle uğraşarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Evliliği düşünüyordu ama henüz kimseyle bir görüşmesi olmamıştı. Hazreti Hatice onunla ilk ticaretinden memnun kalmış ve bu ortaklığı sürdürmeye karar vermişti. Peygamber Efendimiz de memnun kalmıştı. O zamanlar bir kadının tek başına ticaret yapması çok zor olduğu için Hazreti Hatice sermayesini gereği gibi kullanamıyor, değerlendiremiyordu. Hazreti Muhammed onun için çok isabetli bir ortak olmuştu. Fakat iş sadece ticaretle bitmedi, hayat arkadaşlığı da kısmet oldu. Hazreti Hatice bir gün arkadaşı Nefise'ye yeni ortağından, evlilikten bahsetti. Nefise, Hazreti Hatice'nin Peygamberimizle evlenmek istediğini anladı. Sonra doğruca Hazreti Muhammed'in yanına gitti. Biraz sohbet ettikten sonra sordu. "Ey Muhammed, niçin evlenmiyorsun?" "Elimde evleneceğim malım, imkanım yok. Sana uygun birini önerebilirim. Peki kimdir bu?" Hatice: "Bilmem ki bu iş nasıl olur." "O benim işim. Eğer düşünürsen ben hallederim." "Öyleyse ben de teklifini düşüneyim." Hazreti Muhammed amcası Ebu Talib'e giderek bu konuda fikrini sordu. O da çok uygun olacağını söyledi ve yapılan görüşmeler sonrasında düğün için karar verildi. Hazreti Hatice, Tahire yani temiz ve iffetli hanım ve Kübra yani Kureyş kadınlarının büyüğü hanımefendisi diye anılırdı. Kendisiyle evlenmek için gelenlerin tüm tekliflerini reddetmişti. Ama şimdi kendisi evlilik teklif ediyordu. Düğün ve nikah o günkü adet üzere Hazreti Hatice'nin evinde yapıldı. Ebu Talip nikahlarını kıydı. Yaptığı konuşmada şunları söylemişti. "Muhammed'le Kureyş'in hiçbir genci tartılamaz, ölçülemez. O şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır, fakat mal dediğin nedir ki? Vallahi benden sonra onun mertebesi daha çok büyüyecek, daha çok yükselecektir." Ardından Baraka bin Nevfel de kalkıp hem Hazreti Muhammed'i hem de Hazreti Hatice'yi övdü ve mutluluklar diledi. Tören bitince velimeye yani düğün yemeğine geçildi. Nasreddin Hoca biraz durakladı, çocukları birer birer süzdü ve devam etti. "Bu aile dünyanın en mutlu ailesi oldu. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice kadar birbirine değer veren, saygı gösteren ikinci bir aile yoktur. İkisi de birbirini çok sevdi. Zaten eşler arasında sevgi olmazsa mutluluk da olmaz. Yüce Rabbim hepinize de böyle yuvalar kurmayı nasip eylesin." Çocukların bazısı amin derken kimileri utanarak başını önüne eğdi.
3: "Herkes amin desin bu duama. Allah hepinize huzur dolu bir aile nasip eylesin. Amin.
2: Kızlar ve erkekler olarak birbirinize saygı gösterin, değer verin. Sizler okuyacak, kendinizi yetiştirecek, dininize, vatanınıza ve milletinize yararlı insanlar olacaksınız. Evlilik çağına gelince de o zaman ben size yardımcı olurum. Bu dediklerim de anlaşıldı değil mi çocuklar?" Öğrencilerden güçlü bir ses yükseldi.
3: "Evet."
2: "Aferin çocuklar. Az önce dediğim gibi Hazreti Hatice çok mükemmel bir hanımdı. Çok vefalı bir eşti. Bir gün bile Peygamber Efendimiz'i incitmedi, üzmedi. Çok iffetli ve haya sahibiydi. Malının büyük bir kısmını Allah yolunda fakirler ve köleler için harcadı. Hazreti Muhammed peygamber olunca ona ilk inanan insan oldu. hep peygamberimizin yanında oldu. Peygamberimizle yaptığı evliliğinden 6 çocuk dünyaya geldi. Hazreti Hatice 65 yaşında, peygamberliğin 10. yılında Mekke'de vefat etti. Hocam, Peygamber Efendimizin çocukları 6 mı 7 miydi? Heyecanla bu soruyu soran Verda idi. Nasrettin Hoca cevap verdi. Sevgili peygamberimizin kaç çocuğu olduğunu bize Hatice söylesin bakalım. Hatice biraz çekinerek saymaya başladı. Erkeklerden Kasım, Abdullah, İbrahim, kızlardansa Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Aferin Hatice kızıma. Şimdi hep birlikte sayalım. Nasrettin Hoca ile çocuklar birer birer isimleri tekrar ettiler. Kora halinde yaptıkları 5. tekrardan sonra Nasrettin Hoca, başta Verda, Miray ve Hüma olmak üzere özellikle küçüklere tekrar ettirdi. Artık öğrenmeyen kalmamıştı. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin çocuklarından 6'sı Hazreti Hatice'den, 7.'si İbrahim ise diğer eşi Mariye'den dünyaya geldi. Hazreti Peygamber'in evlatları bizim sonsuz saygı duyduğumuz, kendilerine dua ettiğimiz Ehl-i Beyt'tirler. Peygamber Efendimizin soyu da Hazreti Fatıma'dan Hazreti Hasan ve Hüseyin kanalıyla devam etmiştir. Hazreti Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Diğer çocukların hepsi Allah Resulü'nden önce vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Sadece kendi çocuklarını değil, tüm çocukları severdi. Kendi çocuklarıyla diğer çocuklar arasında asla ayrım yapmazdı. Onlarla şakalaşır, latifeler yapar, küçük çocukları kucağına alır severdi. Yolda gördüğünde yanaklarını okşar, bineğini alır, başlarını okşardı. Çocuklar ağladığında hemen telaşlanır, onlarla ilgilenir, ağlama nedenini sorardı. Kendilerine bu kadar ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz'i çocuklar da çok severdi. Biz de Peygamber Efendimiz'i çok seviyor muyuz çocuklar? Çocuklar hep birden bağırdı. Evet, çok seviyoruz. Ben de Peygamber Efendimiz'i ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbigfirli ve tub aleyh. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça, iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et, diyerek öğüt vermiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşim?

mümin tek yürek halinde bana koşar. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: On dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zaman

olanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yer hamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona "Dünyada bu mal ile neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır" der ve meleklere "Bu kulumun kusurlarını silin" buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik" demişlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp, bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden

En önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
1: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır." Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

Aile, insanın dünyadaki cenneti. Huzeyfe'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz,

sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma, işte bu sınama esnasındaki kusurlarına kefaret olur. Peygamber Efendimizin her doğan fıtrat üzere doğar, sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar ifadesi, ebeveynin çocuk üzerindeki kalıcı tesirini açık bir dille özetler. İşlenmeye hazır bir cevher olan insan yavrusu, iyiyi kabul etmeye ve güzeli benimsemeye daha doğuştan gönüllüdür. Onun gözünü açtığı bu yeni alemle sağlıklı ilişkiler geliştirebilen erdemli bir kişilik edinmesi, anne babasının kucağında gerçekleşecektir. Aynı zamanda kendisini hidayete ve doğru yola ulaştıracak dini tercihinin temeli de aile ocağında şekillenecektir. Peygamberimiz bebeklikte merhamet, çocuklukta sevgi ve delikanlılıkta anlayışla büyütülen evladın saygı ve uzlaşı sonucu alınan bir kararla evlendirilmesini tavsiye etmiştir. Boşanmak elbette arzu edilmeyen bir durumdur. Allah Resulü boşanarak açıkta kalan kız çocuğunu bağrına basan ve onun geçimini üstlenen aileyi müjdelemiş ve en hayırlı harcamanın onun geçimi için yapılan harcama olduğunu söylemiştir. Size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? Kocasının evinden ayrılarak senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana baba evine sığınmış kızın için harcadığın nafaka en faziletli sadakadır. Peygamberimiz kendi babası olmadığını bile bile babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden kişiye cennet haramdır buyurur. O halde onları reddetme veya başka bir soydan geldiğini iddia etme gibi bir hakkı da yoktur. Aynı şey bir babanın çocuğunu evlatlıktan reddetmesi için de geçerlidir. Çünkü aile ilişkileri sonsuza kadar süren ilişkilerdir. Bu diyarda ömürler tükense ve Peygamberimizin ifade ettiği üzere kabre girene kadar cenazeyi takip eden aile sonunda geri dönüp uzaklaşmak zorunda kalsa bile öte alemde yine bir araya gelecekleri umulur. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle. Allah Teala'nın bizlere sunduğu her nimet gibi aile hayatı da bir tarafıyla külfet yüklüdür. Sürükleyici ve aldatıcı yüzüyle aile meşgalesi, insana asli görevini her an unutturabilecek kadar zorlu bir sınavdır. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Münafikun Suresi 9. Ayet. Kimi zaman aile fertlerinin çokluğuyla övünen insan, kendisini Rabbine yakınlaştıracak olanın eşi ya da çocukları değil, salih amelleri olduğunu unutur. Halbuki gönlünde imanın aydınlığını taşımayan bir kimse için mal ve evlatlarla dolu debdebeli bir hayat, ateşten kurtulmasına çare olamayacağı gibi, onun azgınlığını ve ateşin yakıcılığını körükleyen bir nitelik de kazanabilir. Resulullah'ın, İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma, işte bu sınanma esnasındaki kusurlarına kefaret olur hadisinde sınanma vesilesi olarak adlandırdığı aile, anne, baba, çocuk üçgeninde kurulmuş hassas dengeler ağıdır. Aynı evi paylaşmak, haklar kadar sorumlulukları da artırmakta, canlar yakınlaştıkça huzur için gösterilmesi gereken ihtimam da katlanmaktadır. İşte bu noktada Peygamberimiz, eşler arası ilişkiyi düzenlerken tek taraflı görev yüklemesi yapmaktan ya da sınırsız özgürlük tanımaktan ısrarla kaçınır, şöyle der: "Dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır."

Kadın için aile, hayat imtihanının en çetin geçtiği alanlardan biridir. Kadın, saliha kadın olarak nitelenir ve bu niteliğinin karşılığını hak etmeye çabalar. Bazen de eşsiz kalır ve yükünü sırtına almakla, ailesi için harcadığı emekle peygambere komşu olmaya yönelir. Hayırlı bir evlat yetiştirmek uğruna attığı her adım mükafata layıkken, bazen acısıyla yandığı evladının ölümüne sabretmekle de mutlu sona erişir.

aile yükünü omuzlayan baba için, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun uyarısı şüphesiz son derece çarpıcıdır. Ailesine harcadığı her kuruşun, sarf ettiği en kıymetli para olarak sevaphanesine yazılmasının yanında, evinin yıllık ihtiyaçları için yatırım yapması da infakının bir parçasıdır. Peygamberimiz, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım sözleriyle mümin erkekleri ailesine iyilikle muamele etmeye çağırır. Evin büyüğü babası ailesine karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıdır. Hissettiği güzel duyguları gizlememeli, gördüğü meziyetleri takdir etmekten çekinmemelidir. Torunlarıyla gülüp oynayan, onlara sımsıkı sarılıp onları öpen, hatta kucağına alıp hutbe okuyan ve torunu sırtındayken namaz kılan Hazreti Peygamber'in tavrı bütün babalara hep örnek olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile içinde adaletsizliği kesinlikle reddeder. Sevgi konusunda yavrularına eşit mesafede durmayı beceremeyen ebeveyn, gönüllerine söz geçirememekten dolayı belki mazur görülebilir. Ama bunu davranışlarına yansıtmayarak cinsiyet farkı gözetmeksizin adaleti korumak zorundadır. Zira ailede söz hakkına sahip olan bir yetişkin, Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun emrinin muhatabıdır. Mümin anne ve babaların şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır ayetini okuduklarında içleri titrer. Evlerinde manevi bir iklim oluşturmak ve Allah'ın rızasına erişmek için el ele verirler. Ailelerine af ve afiyet ihsan edip, dünya ve ahirette ihlasla kendisine bağlı olanlardan eylemesi için Rablerine niyazda bulunurlar. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür buyururken herkese sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Anne ve babalar olarak biz müminlerin daimi niyazı şudur. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh, peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar.
0: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları, rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin, söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir. "Ben size iyiliği emreder fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar ancak kendim kötülük yapardım."
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi, kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ona birini gönderin" buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır" dedi.

Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların, Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerini ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla bu hurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilana. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim

şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
9: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
9: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. Bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman, Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler, Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
10: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
7: Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
10: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
7: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
10: Beni esir mi ediyorsunuz?
7: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
4: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
11: Osman öldürülmüş mü?
12: Kureyş bunu nasıl yapar?
11: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
13: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
3: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
14: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
4: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacak.

0: yapmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
1: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin. Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
2: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
1: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
3: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
4: Ölünceye kadar çarpışacağız.
5: Ne dersen itaat edeceğiz.
6: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
3: Seninleyiz.
0: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Ebu Süfyan, sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti. Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl

0: uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
1: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
1: Hayır, böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
1: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
2: Hayır, hayır, olamaz.
3: Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
1: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık, sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz, vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
4: Süheyl, çok ileri gidiyorsun.
3: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
5: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
1: Bu sene değil, ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
0: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
1: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
3: Subhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşriklere nasıl teslim edilir?
4: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
1: Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz. Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle, isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler. Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız.
0: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Hazreti Ayşe radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

0: iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz." Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı. Bir yandan yerdeki parçaları toplarken, diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövme.

0: her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

İnsan ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağını gerçekten bilemiyor. Hayatın güzel yanlarından biri de bu değil mi zaten? Her an sizi şaşırtacak, hayret etmenize neden olacak ve ibret verecek bir şeyle karşılaşma ihtimali. Tabii delinin birinin ansızın kapınıza gelip oturduğunuz evin 3000 yıl önce kendisine vaat edildiğini iddia ederek sizi evinizden çıkarmaya çalışması gibi bir saçmalıkla karşılaşma ihtimalinizden bahsetmiyorum. Binlerce kilometre öteden bombalar dolu uçaklarla size demokrasi getireceğini iddia eden hastalıklı kafalarla karşılaşma ihtimalinizden de bahsetmiyorum. Yüzünüzü güldürecek, içinizi ısıtacak ve kalbinizi kımıldatacak, içinde gerçek insanların, pazarlıksız dostlukların, sevgi ve samimiyetle kurulmuş bağların karşınıza çıkma ihtimalinden bahsediyorum. Size tanık olmaktan mutluluk duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Bir bahar günüydü. Ankara'da bahar demek her an güneş çıkabilir, yağmur yağabilir, fırtına kopabilir, birden dolu bastırabilir ve ardından tekrar masmavi bir gökyüzünde güneş size gülümsüyor olabilir demektir. Güneşin bu gülümsemesi size karşı merhametinden midir yoksa sizinle alay mı ediyordur pek bilinemez. Nihayetinde Ankara'da paltosuna sarılmış biriyle tişört giymiş diğeri aynı bankta oturabiliyor. Aynı kafede yan yana masalarda biri sıcacık salep içerek kendini ısıtmaya çalışırken diğeri soğuk bir gazozla serinlemeye çalışıyor da olabilir. İşin tuhaf kısmı ise Ankara'da bunun hiç kimseye tuhaf gelmemesidir. Ankaralılar için bu gayet normaldir ve bunda şaşılacak bir şey yoktur. Neyse, tanık olduğum olaya dönecek olursak, fakülteden çıkmış, eve gitmek için otobüse binmiştim. Hayatın o akşam bana karşı bu kadar cömert olabileceğini hiç aklımdan geçirmezdim ama gelin görün ki cam kenarında bir koltuğa oturabilme gibi bir ayrıcalığa sahip olmuştum. Daha ne isteyebilirdim ki? Bir gün nasıl bundan daha güzel bitebilirdi ki? Kendi kendime günün bu saatinde bir otobüs yolculuğunu oturarak tamamlamaktan hem de cam kenarına oturarak tamamlamaktan daha güzel ve rahat ne olabilir ki diyordum. Bu da yine hayatımı neşeli hale getirme oyunlarımdan biriydi benim için. Küçük şeyleri büyük sorunlar haline getiren insanları gördüğümde, yani pireyi deve yapanların hallerine tanık olduğumda, neden ben de böyle davranmıyorum dedim. Neden en ufak bir olumsuzluk olabildiğince büyütülüp içinden çıkılmaz büyük sorunlar haline getirilebiliyorken karşılaşılan küçük bir iyilik aynı şekilde büyütülmüyor ki diye düşündüm. Sonra kendi kendime bunu bir davranışa, bir tutuma nasıl dönüştürürüm diye sordum. Bu durumu olabildiğince neşeli hale getirmeli ve böylece hayatıma katmalıydım. Böylelikle küçük küçük şeyleri ben de büyütmeye karar verdim. Ancak bir farkla, ben olumsuzlukları değil, hayatıma neşe katıp şükür sebebi olabilecek şeyleri büyütecektim. Karşılaştığım en küçük bir iyiliği, bir güzelliği büyütecek ve kocaman bir şükür sebebi haline getirecektim. Öyle de yaptım. Hayatımda ve düşünce dünyamda çok güzel değişikliklere kapı açmış oldum. Otobüs yolculuğum sırasında bir taraftan da eve gidince yapacaklarımı planlıyordum. Güzel bir akşam yemeği yerim diye düşündüm. Dünden kalmış çorbayı ısıtacak, yanına fesleğen soslu makarna ve salata yapacak, afiyetle yiyecektim. Sonra da ders çalışır, biraz kitap okurum dedim. En sonunda da yatsı namazı, dua, İstiklal Marşı ve kapanış olarak planımı zihnimde tamamladım. O sırada önümdeki koltukta bir baba ve kızı kendi aralarında benim de duyabileceğim şekilde konuşuyorlardı. Ergenliğinin başlarında bir genç ve orta yaşlarında bir baba. Babanın üzerinde en son bir akraba düğününde giyilmiş olduğu anlaşılan yıllar yıllar önce alınmış bir takım elbise vardı. Ceketinin altında son yaka düğmesi iliklenmemiş, boğazı dar gelen beyaz bir gömlek. Gömleğin üzerine takılmış
bir liseliye ait gibi duran, karmaşık renk ve desenlerden oluşan, yana doğru kaymış bir kravat. Babanın üzerinde her gün giymeye alışık olmadığı takım elbisenin verdiği rahatsızlık hali. Alıştığı işinde olmak yerine, içinde olmaktan sıkıldığı bir kıyafetin içinde ve olmak istemediği bir yerde olmanın verdiği sıkılganlık hali. Elleri sert nesneleri eğip bükmenin, bozulmuş olanı düzeltmenin uzun zaman neticesinde ortaya çıkardığı yaralarla dolu. Gözleri az söyleyip çok düşünen adamların gözleri gibi kısık. Kalın bir camın ardından bakıyor dünyaya. Dünyalık o kalın camın ardına geçememiş, gözlerinden içeri sızıp kalbine erişememiş. Ne mutlu, iyi ki varlar böyle adamlar. Gençse birçoğumuzun yapmaya çalıştığı gibi çabucak büyümenin peşinde. Benim gibi onun da dünyayı düzeltecek, bütün sorunları bir anda çözecek fikirleri var. Kendimi aynada seyrediyorum sanki. Heyecanı var, öfkesi var, kendinden taşan neşesi var, hayat dolu. Sürekli anlatıyor babasına adaletsizliklerden, insan haklarından, inancından.

0: getirdiği sorumluluklardan bahsediyor. Babası konuşmuyor, araya girmiyor, sadece kızını dinliyor, dediklerini onaylıyor ve kalın camlı gözlüklerinin ardındaki kısık gözlerinde gizli gizli bir gurur beliriyor. Belli ki kızı tam da istediği gibi yetişiyor. Genç kız hızlı parmak hareketleriyle telefonunu açıp ekranda birkaç yere dokundu ve telefonu babasına çevirdi. "Bak," dedi. "Bak kaç kişiye ulaşmış hazırladığım içerik. Dünyanın her yerinden insanlar, gençler Gazze'deki soykırıma karşılar," dedi. Adam eskilikte elbisesiyle yarışır bir telefon çıkardı cebinden. Ekran camı çatlak, kılıfı sararmış. "Madem ben de paylaşayım o zaman," dedi ve genç çok sevindi. "Paylaş tabii baba, trafik artsın iyice," dedi. Babası bir süre baktı, hafifçe gülümsedi ve "Trafik artmasın, eve geç kalmayalım," dedi muzipçe. "Ya öyle değil baba," dedi genç kız. "Ben buradaki trafikten, etkileşimden bahsediyorum," diyerek telefonu gösterdi. Adam bir şey demedi, sadece gülümsedi. Sonra kolunu kızının omzuna attı, kendine doğru çekti ve sarıldı. Birlikte gülüştüler. Genç kız telefonuna bakmaya, adam da camdan dışarıyı seyretmeye başladı. Bir süre gittikten sonra otobüs yavaşladı. Trafik gerçekten artmıştı. Korna sesleri yükselmeye başladı. Arabalardan inen insanlar vardı. Genç kız, "Arabadan dumanlar çıkıyor baba," dedi. Babası kafasını uzattı. Neler olduğunu anlamak için sağa sola göz gezdirdi ve en sonunda ileride dumanlar çıkaran arabayı gördü. İyice baktı ve "Ya bu bizim Arif. Arif'in araba tütüyor kızım," dedi. Otobüsün camını açtı ve arkadaşına seslendi. "Arif!" diye bağırdı. Arif anı seyreliyor, hiçbir şey yapmıyor, dumanlar çıkartan arabasına bakıyordu. Sonra kendisine seslenen arkadaşına doğru döndü, baktı ve yüzü yavaş yavaş gevşedi. Hayat karşısında duruşunu hiç bozmayan, kalbiyle zihni arasındaki köprü hiç yıkılmamış olan adamların samimiyetiyle ve teslimiyetiyle gülümsedi. Adam tekrar seslendi. "Ne oldu Arif? Tozutmuş yine senin araba. Kalmışsın duman içinde dağlarda," dedi. Bunları söylerken bir taraftan da gülümsüyordu. Arif tekrar gülümsedi, dudaklarını büktü, ellerini iki yana açtı ve çaresiz kaldığını haliyle belli etti. Sonra ağzını açtı ve arkadaşına seslendi. "Gel Allah aşkına, şuna bir bakıver Recep," dedi. Recep, "Geliyorum, bir yere gitme," diyerek güldü. Arabası yanan Arif de aynı neşeye ortaklık etti. "Ben de tam gidiyordum ha," dedi gülerek. Recep kızına döndü ve "Sen eve geç kızım, ben Arif amcanın arabaya bir bakayım sonra gelirim," dedi. Şoförden rica etti ve otobüsten indi. Koşarak arkadaşı Arif'in yanına gitti. Sarıldılar, kendi aralarında gülüştüler. Arabanın açık kaputunun içine eğildi başları ve dumana gömüldüler. O esnada yavaş yavaş ilerlemekte olan otobüsle yanlarından geçip gittik. Tanımadığım bu adamların birbirlerine karşı bu içten tavırları beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Arkadaşlığa ve dostluğa dair samimi şeyler görmek insanın yüreğini ısıtıyor gerçekten. Camdan başımı çevirdim ve önümde oturan genç kızla tanıştım. Aynı kafadaydık, aynı şeyleri dert ediyor, hayata karşı aynı heyecanı duyuyorduk. Tanık olduğum dostluk beni mutlu etmekle beraber bir de yeni bir arkadaş kazandırmıştı bana. Hemen sosyal medyadan takipleştik ve yeni içerikler konusunda sürekli iletişim halinde olmayı kararlaştırdık. Evet, biz gençler zulme maruz kalan kardeşlerimizin acılarına tanıklık ettik ve acılarını yüreklerimizde hissettik. Biliyorum ki yeryüzünün adalete ve kardeşlerimizin de merhamete ihtiyaçları var. Ayşe ile tanıştığımız günün akşamında eve döndüğümde kendimi daha mutlu ve daha güçlü hissettim. O gün planladığım okumaları yaparken Peygamber Efendimizin şu hadisine denk geldim ve defterime not ettim.
1: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
2: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

rivayettedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar: güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günah

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Musa radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Bilgi, en değerli hazine. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur."

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim farklı topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır, hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğunda başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle dua ederdi: Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu alamayacaktır. Abdullah İbni Mesud'un işitip naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ancak iki kişiye haset gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimseyle, Allah'ın kendisine ilim verdiği ve ona göre karar verip başkalarına da onu öğreten kimsedir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Abdullah bin Amr bin El-As, Allah Resulü'nü şöyle derken işittiğini nakleder. Kuşkusuz Allah, İlmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis alimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç alim kalmayınca insanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, ''Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim.'' deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. ''Beni bundan alıkoyan şey sizi

baktırmak istemeyişimdir. Peygamberin bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
1: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulünden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: Aişe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Aişe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri: Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla: bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: السفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas,

0: ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
0: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Resulullah'ın küçük kızı Ümmü Ebiha, Hazreti Fatıma-tü Zehra. Resul-i Ekrem henüz Medine'ye hicret etmemişti. Mekke'de müşriklerin eziyetlerinin gün geçtikçe arttığı zamanlardı. Allah Resulü, atası İbrahim peygamberden beri müminlerin en kıymetli mescidi olan Mescid-i Haram'a, Kabe'ye geldi. Tekbir getirip namaza durdu. Mekkeli müşriklerden Ebu Cehil de arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin yanında oturuyordu. Resulullah'ın huşu içerisinde namaz kıldığını görünce, önce kendi aralarında onunla alay etmeye başladılar. Sonra Ebu Cehil birden arkadaşlarına dönerek, "Falanca kişinin devesi yeni doğum yaptı. Kim devenin döl yatağını getirip Muhammed secdedeyken sırtına atabilir?" dedi. Hep birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. İçlerinden en talihsiz olanı gidip o yeni doğum yapmış devenin döl yatağını getirdi. Resul-i Ekrem tam secde halindeyken tüm deve leşini sırtına attılar. Peygamberimiz secdede kala kaldı. Sırtındaki ağırlıklar başını kaldırmasına imkan vermiyordu. Mekkeliler kahkahalarını öylesine artırdılar ki gülmekten birbirlerinin üzerine yıkılıyorlardı. İşte o sırada "Babacığım, babacığım" diye ağlayan bir kız çocuğu koşarak geldi. Bu kız, Peygamber Efendimizin küçük kızı Fatıma-tü Zehra'dan başkası değildi. Eğildi, babasının sırtındaki pislikleri temizledi. Resulullah böylece secdeden başını kaldırabildi. Fatıma, yaşının küçüklüğüne rağmen Mekke'nin ileri gelenlerinin karşısına dikilip babasını kollamıştı. Allah Resulü Fatıma'yı bambaşka bir sevgiyle sever, ona Ümmü Ebiha diye hitap ederdi. Ümmü Ebiha yani babasının annesi. Resulullah kızını adeta anne sevgisiyle sevmekteydi. Belki de Hatice'nin erkenden vefatı onları birbirlerine anne yapmıştı. Peygamberimiz kızını görünce pek sevinir, onu ayakta karşılar, ellerinden tutup yanaklarından öper, onu yanına oturturdu. Allah Resulü'nün terbiyesiyle yetişen bu değerli cennet kadını, haya ve edebi, fiziki özellikleri, yürüme ve konuşmasıyla Peygamber Efendimiz'e çok benziyordu. İsmi, cennetin en faziletli kadınları arasında Asiye, Meryem ve Hatice ile birlikte anılmıştı. Peygamber Efendimiz, "Fatıma benden bir parçadır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur" buyurarak Fatıma'nın kıymetini dile getirmişti. Yüzünün parlaklığı ve güzelliği sebebiyle Zehra, iffeti sebebiyle de Betül lakabını alan Fatıma ile genç kızlık günlerine eriştiğinde önce Hazreti Ebubekir, bir süre sonra da Hazreti Ömer evlenmek istedi. Resulullah ikisine de aynı cevabı verdi. "Benim kızımın yaşı küçük." Bir müddet sonra Hazreti Fatıma'ya Peygamberimizin amcasının oğlu Hazreti Ali talip oldu. Ali radıyallahu anh, 5 yaşından itibaren çocukluğunu Peygamberimizin evinde geçirmiş, peygamber terbiyesiyle yetişmişti. Resul-i Ekrem, Ali'nin teklifine olumlu cevap verdi. Böylece Hazreti Ali, Resulullah'ın damadı olma şerefine nail oldu.

İman, ahlak, edep ve ilim yönünden bir hayli zengin olan bu genç delikanlının mehir verecek kadar bile serveti yoktu. Bedir gazvesinde ganimetlerden nasibine düşen deveyle ticaret yaparak mehir ödemeyi planlıyordu. Öyle anlaşılıyordu ki Fatıma'nın arzuladığı da manevi zenginlikten başka bir şey değildi. Bir deri yastık, kadife bir örtü, iki el değirmeni ve iki su kabından ibaret bir çeyizle baba evinden ayrıldı. Bu iki gencin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden Uhud Savaşı meydana geldi. Fatıma, kocası Ali ile beraber Uhud Savaşı'na katıldı. Savaşta askerlere yiyecek ve su taşıdı, yaralıları tedavi etti. Savaşın şiddetlendiği sıralarda Resul-i Ekrem de yaralandı. Dişi kırılmış, yüzü kanlar içinde kalmıştı. Fatıma hemen bir kalkanın içinde su getirerek yarayı yıkamaya başladı. Kalkandaki kan miktarı su miktarını geçmeye başlamıştı. Kanama durmuyordu. Hemen bir hasır parçasını yaktı, küllerini sevgili babasının yarasına bastırdı. Böylece kanamayı durdurdu. Mekke günlerinde Resul-i Ekrem'in sırtına atılanları elleriyle temizleyen Fatıma, şimdi de kanatılan yüzünü temizliyor, onu tedavi ediyordu. Bir anne şefkati ve özeni, peygamber kızına yaraşır bir sabır ve iradeyle. Peygamber Efendimiz'e pek düşkün olan Fatıma, onun vefatına yakın günlerdeki hastalığı esnasında çok sarsıldı. Zaten Cebrail'in o yıl Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize iki defa arz etmesi, Resulullah'ın vefatının yaklaştığına işaret ediyordu. Durumun farkına varan Fatıma, gözyaşlarına hakim olamıyor, üzüntüsünü babasından saklayamıyordu. Fatıma dışındaki tüm evlatlarını toprağa vermiş olan Resulullah, geride kalan tek yavrusuna fısıldadı ve ailesinden kendisine kavuşacak ilk kişi olacağını müjdeledi sevgili kızına. Ve bir müjde daha verdi. Fatıma, cennet kadınlarının hanımefendisi olacaktı. Bu iki müjdeyle tebessüm etti Fatıma-tü Zehra. Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in annesi, Resulullah'ın vefatından 5,5 ay sonra bir Ramazan günü dünyaya veda etti. Çok sevdiği ve çok benzediği sevgili babasının yanına uçtu adeta.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
2: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberimiz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir."

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
2: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
0: أبو هريرة رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: Ebu Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: لقيط بن صبرة'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حضرت عائشة دن radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu. Sahabi, hayır evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, kim bunları satın almak ister diye sordu. Topluluk içinden biri, ben onları bir dirhem karşılığında alırım diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir diye sorunca bir başka sahabi ben iki dirhem veririm diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, git bununla odun topla ve sat, seni 15 gün boyunca da görmeyeyim diye tembihledi. Medineli sahabi, Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona şu çarpıcı öğüdü verdi. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, euzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi dua daha fazla kabule şayandır?" diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua, buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin," buyurdu.

0: aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
0: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
0: حضرت علي رضي الله عنه anlatıyor. Bakiyul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
9: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
9: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarında.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. Bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e